Duracağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

kül yok, duman yok. Hiç, hiç, hiç bir şey yok.

dersen zaman daha yavaşlamalı dersen beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman geçmiyor.

Asırlardır yalnızım. Pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi. Bir yemin ettim ki dönemem.

hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk, beni tara. Bilsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim seninle.

Dünya alem burada.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Trump'ın İran'a yönelik daha büyük çaplı yeni bir askeri harekat başlatmayı değerlendirdiği belirtilirken, İran'ın ABD'nin ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürülüyor. Gülistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Soner'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunanları yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13 oldu. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobil hasar gördü. Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ağaç yerinden söküldü, çatılar uçtu. Fırtınada bir kişi yaralandı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile'de 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün denize girilemeyecek. Rütü'nün yayımladığı araştırmaya göre gençlerin günlük televizyon izleme süresi 2022'de 1 saat 40 dakikayken 2025 itibarıyla 40 dakikaya düştü. İnternet kullanımının günlük 5 saate yaklaştığı belirtilen araştırmada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
3: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
7: Tup turuncu Teknosa'da. Ryzen 5

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros, 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
3: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişe iyi
4: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali ilk yudumda budur diyeceksin.
5: 21-27 Temmuz tarihleri arasında LG 165 ekran 4K mini LED Smart TV 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu televizyonu alanlara

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Hanımlar beyler, çok kıymetli Alem FM dinleyenleri, günaydınlar. Karşımızda ballı lokma tatlımız, hocamız. Hemen kendisine selam çakıp şovu başlatıyoruz. Zira bugün hafta sonu, daha çok konuşalım isteriz. Hocam günaydınlar. Şahane bir hafta olması için elimizden geleni yaptık ve haftayı kapatıyoruz artık. Bugün cuma. Dışarıda mis gibi hava var. Önce bir hava durumu, ondan sonra detaylar. Uygun mu Sayın Hocam?
1: Uykundur sevgili Yıldırım.
0: Dün İstanbul çok serindi.
1: Evet.
0: Bayağı böyle tişörtlerle aşağıda kafeteryada oturamadık. Öyle vardı. Bugün nasıl?
1: Bugün de sevgili Yıldırım, düne yakın bir hava var. 23-24 derece civarlarında olacak İstanbul'da da. O hafif serinliği, bulutların verdiği serinliği yine hissedeceğiz. Yarın için yine bir yağmur uyarısı var İstanbul'da.
0: Gelsin.
1: Türkiye genelinde birkaç tane daha ilimizde, bölgemizde bu yağmur var.
0: Gelsin.
1: Bakacağız, göreceğiz. Yine yağacak mı, yağmayacak mı, yoksa rüzgarıyla beraber fırtınayı kopartıp gidecek mi? Yarın her şey ortaya çıkacak.
0: Hadi bakalım. İnşallah güzel oldu, balığa gideriz ya.
1: İnşallah.
0: Sen ne yapacaksın? Cumartesi ne yapacaksın?
1: Ben gidiyorum bugün, biliyorsunuz sevgili Yıldırım.
0: Nereye gidiyoruz?
1: İşte Şarköy'e gidiyoruz.
0: Şarköy. Ne var bu Şarköy'de? Zıppır Şarköy, Şarköy. Yeter ya.
1: Vallahi yeter ya. Benzin parasından ikra ettim ya.
0: Efendim, güzel de bir haberimiz var dün akşamla ilgili. Hocam buyurun.
1: Evet sevgili Yıldırım, Avrupa'daki başarılar başladı. Fenerbahçe ile başladı ve dün akşam da Beşiktaş'ımızla devam etti. Onu bir söyleyelim. Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Midland'i, kendi sahasında Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibini 1-0'lık skorla mağlup etti. Ve ikinci maçı avantajı yakaladık.
2: Bravo, kutluyorum Önder.
1: Tebrikler Beşiktaş.
0: Efendim, Türk takımları herhangi bir dünya takımıyla kapıştığında, öyle diyelim, ve yendiğinde marşını çalarız. Sizlerden de eşlik etmenizi isteriz. Zira her bir Türk takımı göğsünde Türk bayrağını aslında dalgalandırıyor.
1: Tabii ki.
0: Onu temsil ediyor. Kendilerine teşekkür ediyoruz efendim. Var olsun Beşiktaş.

0: Valla ben bir Galatasaraylı olarak Galatasaray Marşı'nı çaldığımda, Fenerbahçe Marşı'nı da çaldığımızda ya bu kadar bir katılım görmüyoruz. Çünkü Beşiktaşlılar da o taraftar ruhu, o holigan ruhu, o destekçi ruh ya bu kadar... Değil mi? Gördün değil mi? Görüyoruz, ne kadar pis, ne kadar yukarıda efendim.
1: Vallahi bravo, tebrik ederiz.
0: Beşiktaş'ın ayrı bir durumu var. Tebrik kendini ederiz. Kutluyoruz, yollar açık olsun diyelim bir kere daha. Şimdi bundan sonra ne yapacak Beşiktaş?
1: Bundan sonra sevgili Yıldırım, deplasmana gideceğiz şimdi. Rakibimizle ikinci maçımızı oynayacağız. Ondan sonra bir tur daha geçtikten sonra Avrupa Ligi artık gruplarında mücadelemizi vereceğiz. Devam ettireceğiz Türk Kilios, takımları olarak.
0: Kilios ve civarlarından günaydın Çınarlar demiş. Yani görkemli anlamada diyor Çınarlar anlamında.
1: Çınar, Çınar'ın Çınar, şey vardır böyle.
0: Yani, şeydir böyle. Heybetlidir Çınar.
1: İhtişamı vardır.
0: Evet onu söylüyor. Biz Senacığım, miyiz günaydın. O Çınar? Evet bizi söylüyor.
2: Günaydın abicim.
0: Günaydın canım benim, nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
0: Saçları bugün ne yaptın? Yıkadın çıktın galiba.
2: Evet öyle.
0: Evet evet evet. Nasıl elektriklenmiş gördün mü?
1: Olur olur. Bir de şey bırakmış. Kabarmış. Serbest bırakmış ya sevgili yıldırım. Onun da etkisiyle topluyor birazcık normalde.
0: Peki soru geliyor serbest. O zaman. Gerçekten. Kabarama kabarama kel Fatma. Annen güzel sen çirkin. Evet, hangi hayvana söylenir?
1: Hindi.
0: Çocukken kovaladı mı hiç?
1: Çocukken hindi. Nerede kaç defa gördüm ki?
0: Ben çok gördüm.
1: Yok hiç.
0: Ben çok gördüm.
1: Hiç görmedim vallahi. Nerede gördün sen? Nerede yaşıyordun sen? Buenos Aires'te mi? Nerede?
0: Ne alakası var? Köy oğlum, köy ortamı yani.
1: Köyde hindi vardı.
0: Evet sevgili dinleyenler, şovumuz kaldığı yerden devam ediyor. Ara ara böyle hayvan taklitleri yaparız çünkü biz at başı çalışıyoruz. At başı ne demek?
1: O yüzden hindiyi kısa kestik. 20 lira yazıyorlar hindiye.
0: 20 lira yazıyor. İyi yazıyor.
1: İyi yazıyor. 20 lira. Ufak zamlandı tabii, ufak zamlandı. Sevgili hazır yüksekteyken filenin sultanlarıyla devam edelim mi?
0: Lütfen buyurun.
1: Hemen yüksekteyken şöyle. Dün bizim yayından sonra saat 11 civarı filimizin sultanlarının Kanada karşısında bir mücadelesi vardı. Hmm. Bir çeyrek final mücadelesi vardı Milletler Ligi'nde sevgili Yıldırım. Ne oldu?
0: Ne oldu?
1: 3-1 sağlı sollu tokatladık mı
0: Kanada'yı? Raksa'yı yırdın Kanada. Raksa'yı yırdın, ne oldu?
1: Ne oldu Paşinyan?
0: Paşinyan. Kızlarımızı kutlarız.
1: Yarı finalde cumartesi günü yani yarın rakibimiz Çin olacak. Haydi kızlar.
0: Haydi kızlar.
1: Haydi kızlar.

0: Şimdi tabii maçla ilgili tahminleri almıştık dinleyicilerden. Çok rahat yeneceğimizi söylemişlerdi. Hatta demişlerdi ki sizin izlemediğiniz her maçı rahat alırız diye de eklemişlerdi biliyorsunuz.
1: Böyle bir şey. Haklı çıktılar sevgili Yıldırım. Haklı çıktılar.
0: Haklı çıktılar valla. Şu anda da bunu yazıyorlar. Bak izlemediğiniz aldık diye. Hocamıza sorar mısınız erik var mı diye.
1: Erik satmıyoruz kardeşim.
0: Abiler selamlar, plaka İzmir'den, tişört sticker ateşleyin bakayım diyor efendim.
1: Kardeşim canım sen.
0: Fatih Uysal abi yine bir sticker ateşler misin Senacığım? Bak gördün mü Fatih Uysal'ı?
1: Fatih Uysal
0: sabitledim,
1: geldi.
0: Sabitledim. İzmir'e selam çakıyoruz. Bu sabahın şampiyonları çocuklar.
1: İzmir!
0: İzmir! Haydi İzmir! Ve İzmir'de DAB yayını aktif, onu da söyleyelim.
1: Artık başladı.
0: İstanbul, Ankara, İzmir'de DAB yayını aktif. Mehmet Doğru, Antalya'dan günaydın. Beşiktaş'ımı tebrik ediyorum. Sultanlarımıza çıkmış oldukları bu kutlu yolda başarılar diyorum.
1: Başarılar.
0: Ya siz izleyince niye olmuyor? Kuru yer mi kalıyor? Niye olmuyor diyor.
1: Ya kuryeri hep anlatıcıda arıyoruz ama. Ya böyle olmaz ki.
0: Belki oynayanlar da vardı kuryer.

0: kardeşim. Rahat olabilirsin.
1: İyi geceler Cengiz.
0: Dinleyerek uyuyabilirsin. Cengiz!
1: Cengiz de tam böyle aldatan koca adı gibi.
0: Cengiz de söylemesi
1: Cengiz
0: de.
1: Allah boynun devrilmeye Cengiz.
0: Bağırması da güzel. Fonetik olarak ağzı. Cengiz! Orası çok iyi oluyor.
1: Kızlar günaydın. Sağ ol Yaşar'cığım, çok teşekkür ederiz.
0: Günaydın Yaşar, sağ ol.
1: Günaydın, mutlu bir gün olsun.
0: Günaydın, hayırlı cumalar.
1: Peki, haberlere dönmeyeyim hemen. Bir ara gidelim, sonra dönelim.
0: Olur.
1: Çünkü gündem bayağı yoğun.
0: Var bir şeyler.
1: Bayağı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak değiştirilmesi önerildi.
0: Değiştirelim abi,
1: önerildi.
0: Kaşıyalım, ben varım.
1: Ben de aynı fikirdeyim. Olmalı.
0: Ben varım.
1: Olmalı.
0: Bu ne demek oluyor? Bizim için Güney Kıbrıs diye bir yerin olmadığı anlamına gelir.
1: Anlamına gelir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Vallahi bence de olsun be. Bence de olsun.
0: Olsun abi.
1: Abi bunu 70'lerde yaptık. Tekrar bir çıkarmayla tamamını
0: yaparız,
1: alabiliriz.
0: Yaparız yani bunu 20 Temmuz'da küçük bir hatırlatma yaptık biliyorsun. Uçuş hareketlerimiz oldu.
1: Bir orada böyle yani bir...
0: Biz buradayız dedik.
1: Buradayız dedik.
0: Bir şey yaptılar onlar da, bir gaza geldiler, hareketlendiler. Şimdi adımızı değiştirsek var ya, yatamazlar.
1: Çok güzel olur. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun. İnşallah olsun.
0: İnşallah.
1: Olsun.
0: Bir karara bakar ya, hop elleri kalktı mı beyler?
1: Bitti.
0: Beyler. Alt olur üst mü olur, vardı ya şeyde. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun mu? Olsun. Bitti.
1: Yunanistan bu konuda çok hırslı biliyorsunuz yani. Adayı ele geçirme konusunda.
0: Evet var.
1: Evet. Kendisini bir kayıt dinletelim. Hırs demişken.
2: Leyla da dershaneye gidiyor. Bayağı hırslı hazırlanıyor.
1: Evet. Öyle aşırı hırs insana iyi gelmeyebilir.
0: Gelmez. Dershanede evet, çok evet, değişik şeyler olabilir.
1: Bir de çenelerini de tutamıyorlar. Çok konuşuyorlar
0: i̇şte
1: bu
0: sevgili
1: Yunanlar.
0: İşte şeyden oluyor.
1: Hakikaten çok konuşuyorlar.
0: İşte sevda çenen tutulsun.
1: Kendilerine akıl sağlığı diliyoruz.
0: Amin inşallah hepimize.
1: Hadi bakalım. Şimdi bir ara, aradan sonra show devam eder. Ama temennimiz o ki Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak ismi değiştirilsin.
0: Tarihe geçsin.
1: Geçsin efendim. Şimdi şunları ben bir kapatayım hocam, müsaadeniz olursa. Bunu da kapatayım, tamam. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız efendim.
3: Bu bir reklamdır.
4: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Bankacılık işlemlerinizden de Bankkart lira kazandıran Bankkart 360 özelliği ve ekstrenizin yarısını bir ay faizsiz erteleyen nefes ayları özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da mobil uygulamada.

0: Buzdolabımızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü

0: öğrenci gibi algıladığımız için tabii nöbeti. Kendi kafamızdan baktığımız için.
1: Sürekli ayaktasın. Teneffüsü çocukların başına bir şey gelecek diye. Hocam mesela bir canlandırın mesela. Zil çaldı.
0: Ben nöbetçi öğretmenim. Yani
1: beni gördünüz. İşte ortadayım. Ben elimde basketbol topuyla oynuyorum.
0: Heh, tamam.
1: Evet.
0: Selahattin.
1: Efendim hocam.
0: Dikkat et topla. Ayakla vurma topla. Basket topu. Hayvan herif. Basket topu.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Sanatçımız Doğuş seslendirdi. Gidene git diyemem, giden gider zaten. Gelen geler zaten. Seven sever zaten. Sağ olsun, çok teşekkür ederiz. Sevgili Doğuş'a.
1: Ya demin Cengiz'in mesajını okudun ya, tam aldatan erkek ismi diye. Beyler diyor, eşim duydu, şu an tartışıyoruz, mutlu musunuz?
0: Ya şakaydı ya Cengiz abi, vallahi şakaydı ya.
1: Cengiz.
0: Şaka programı bu abi.
1: İnşallah sen de şaka yapıyorsundur şu an bizim. Şimdi makara yapıyorsundur. Makarayız
0: Cengiz
1: abi.
0: Cengiz abi şakadı, şakadı.
1: Makarayız şakadı. Abi.
0: Olur şakadı. Bunlar şaka şeyleri ya.
1: İnanmayın, aldanmayın, düşmeyin hanımefendiler. Lütfen, Cengiz abilik bir şey yok ki, eşi aradı muhtemelen.
0: Cengiz hayırdır,
1: Cengiz,
0: ne
1: Cengiz
0: oldu?
1: Hayırdır ne oldu dedi.
0: Bir de sadece Cengiz dedik, yenge hemen... Ha, yanındaymış, pardon. Yanında mı diyor?
1: İşte şu,
0: İşim
1: şu,
0: duydu yani, diyor ya.
1: Duydu diyor. Duydu diyor.
0: Cengiz abi kusura bakma ya.
1: Cengiz abi bir daha olmaz.
0: Mesnetsizliğimize.
1: Aramızdaki özel şeyleri canlı yayında paylaşmıyorum diyormuşum. Daha da ileri gidiyor.
0: Hayırdır, yeni geldi. Kim nereye gidiyor diyor. Giden gider hayırdır. Bir yere gitmiyoruz, şarkıyı
1: yok,
0: çok seviyoruz.
1: Yok, giderli bir şarkı yapmadık yani. Kimseye günaydın, buradan mesaj yollamıyoruz.
0: Günaydın abiler. Günaydın, çok teşekkür ederiz.
1: Günaydın.
0: Sağ olun, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Evet, katılım muazzam. Şimdi çok acayip haberler var. Kıbrıs'ta bir grup Rum sınır kapısında toplanarak slogan atmışlar. Gördünüz mü haberi?
1: Evet.
0: Ne videosu diyor? Da var, videosu da var.
1: Diyor ki,
0: buyurun hocam, siz okuyun.
1: Adadan diyor, Türkler gitsin diyor. Buradan diyor, gidin diyor, ada bizimdir diyor.
0: Rumlar diyor değil mi?
1: Bunu, aynen.
0: O şeydeki Rumlar.
1: Kıbrıs'taki.
0: Böyle haberleri görüyoruz.
1: Adada bizi rahat bırakın diyor. Derhal adayı terk edin.
0: Adayı... Adayı, adayı
1: bakalım,
0: rahat
1: adayı
0: bırakın diyorum ama.
1: Adaya kim veda edecek bakalım. İlla kalanı da aldıracaklar ya. İlla
0: yapmayın
1: gidin,
0: şunu işte
1: yapmayın
0: ya.
1: Yapmayın oğlum.
0: Allah
1: ya.
0: Allah.
1: Bırakın orada ya, tamam yani, bir çizgi var aramızda. Siz orada, biz burada.
0: Tamam
1: ya,
0: artık.
1: İlla diyorsunuz ki gel, tamamını al.
0: İlla gel diyor.
1: İlla gel diyor. Kafamıza vura vura diyor. Kanka.
0: Oraya al diyor.
1: Al diyor. Allah, her tarafı Allah diyor. Ya böyle olmaz ki ya. Biz hoş ucundan değil, almıştık azıcık. İlla tamamını, illa tamamını.
0: Neyse. Geçtik haberi. Geçtik haberi.
1: Hadi bakalım.
0: Var mı haberin?
1: Var sevgili.
0: Senin biraz moralin bozuktu az önce.
1: Benim mi?
0: Ha?
1: Neyle alakalı?
0: Reklam arasında dedin ya, çok moralim bozuk, yayında anlatacağım diye.
1: Aa şey, tamam söyledim sana, bak unuttum, söylediğim şeyi unuttum ya. Bir tane abimiz var sevgili Yıldırım.
0: Abimiz.
1: O haberle başlamak şey yapmıştım, istemiştim. 94 yaşında Plas Johnson hayatını kaybetti sevgili Yıldırım.
0: Plas Johnson kimdir peki?
1: Efsane saksafoncu. Dünyaca evet, ünlü saksafoncu kendisi.
0: En çok bilinenini çalayım mı?
1: Evet.
0: İşte bu müzikteki saksafonu çalan abi.
1: 94 yaşında.
0: Saksafon deyince ilk akla gelen...
1: İlk akla gelen isim... Plas Johnson'dır.
0: Evet.
1: 94 yaş sevgili, güzel de yaşamış.
0: Bayağı da yaşamış.
1: İyi de yaşamış. Bak yaşamış, geride bir şeyler de bırakmış.
0: Evet.
1: Buradan Pink Panther'le kendisini andık ya sevgili Yıldırım.
0: Evet. Evet.
1: Ruhu şad... Neden ışıklar içinde uyusun?
0: Öyle diyelim. Öyle, öyle derler.
1: Öyle derler değil mi? Hani nurlar içinde yatsın değil, ışıklar içinde,
0: içinde uyusun diyelim efendim. Evet. Günaydın, yeni açtım. Baştan açabilir miyiz? Baştan alabilir miyiz? Alamıyoruz. Podcast'ler var. Sizi,
1: siz oradan rahatlıkla kullanabilirsiniz podcast'lerimizi, ileri geri her türlü.
0: Hocamızın en sevdiği enstrümantı bilirim demiş efendim Utku Bey.
1: Evet, o yüzden çok moralim bozuldu işte. O yüzden çok üzüldüm. Bir de Pembe Panter'in bizdeki yeri ayrı sevgili Yıldırım.
0: O adam ne kadar yaşamış ya diyor Kadir.
1: 94 koca sene.
0: Evet, evet.
1: 94.
0: Demek ki saksafon ömrü uzatıyor diyebilirsin.
1: Uzatıyor, öyle uzatıyor.
0: Yani herhangi bir enstrümanla...
1: Önerebilir miyiz?
0: Öneririz. Enstrüman insan ömrünü uzatır mı? Yani şöyle uzatır belki hocam.
1: Uzatır.
0: Ruhu dinlendirdiği için. Müzik.
1: Tabii. Bir de başkalarını mutlu ettiğin için çaldığın...
0: Tabii.
1: Saksafonla başkaları da mutlu oluyor. Bir tek sen mutlu olmuyorsun ki.
0: Az önce duyduk, ne yaptık? Mutlu olduk. Ne kadar da güzel bir melodidir değil mi? Bu evet, yani. Bunun özelinde söylüyorum. Artı 2 yıl. Ben size söyleyeyim.
1: Rahat bak. Her çalışta, her çalışta. Bakalım Tayfun kaç yıl yaşayacak? Ben onu merak ediyorum.
0: Bizim meşhur Tayfun'umuz.
1: Hadi yine iyisin.
0: Açayım mı onun bir girişini açayım mı?
1: Hatta abi onu bir hatırlayalım ya. Var mı bizim böyle bir saksafonlu şarkılarımız sevgili Yıldırım?
0: Çok yoktur ya.
1: Aklımıza bir Tayfun geldi bak. Gamze hatırlattı, hemen geldi aklımıza.
0: Ya bu enstrümanın bizim ülkemizdeki namı biraz lekeli. Bu yüzden çok saksafon sanatçısı yok.
1: Bir de çok
0: yok.
1: Batı enstrümanı diye bakılır ya.
0: Bir de o var, bir de o var. Batı. Şöyle biraz şurayı alayım. Bizde en saksafonlu şarkı bu. Bu.
1: Hemen girmiyor muydu ya?
0: 93, 1993.

0: sever mi? Öyle diyor değil mi? Vallahi biz hatırlayamadık, başka var mı? Varsa siz söyleyin efendim.
1: Feridun Düz Ağaç Beni Unutma var.
0: Mutlak. Aa, dur bakayım. Böyle güzel şeyler. Şakayla karışık. Aa, doğru bak. Nasıl unuttuk ya duayı? Beni bırakma, bırakma. Unutma beni, değil. Beni bırakma olması
2: Fatih
0: lazım.
2: Fatih Erkoç beyler diyor. Hayırdır siz diyor ya.
0: Fatih abinin şarkılarında saksafon çok yok ya.
2: Fatih abi de Batı müziğinin önemli temsilcilerinden biridir memleketimizde. Saksafon da vardır Fatih abinin.
0: Beni bırakma da var mı?
2: Beni unutma.
0: Beni unutma. Aa, pardon, iki şarkı.
2: Beni unutma. Evet.
0: Bunda da varmış.
2: Girsin de bu. Girince anlarım ben.
3: Aynama bir yabancı sızmış bakın.
0: Nerede? Nakaratta mı Senacığım? Ha?
2: Az ileride olursun.
3: Beni unutma.
0: Feridun Boğa'nın sesi de yani adamı. Yok ya bu şey.
2: Şu ana kadar ben bir saksafona şahit olmadım.
0: Akordiyon bu ya. Herhangi bir saksafona şahit olmadım. Ben de olmadım.
2: Yok.
0: Bir yerde giriyormuş. Tamam, şu an onu bulamayacağım. Çok ağır şarkı çünkü. Çok, çok,
2: ya. Levent çok. Yüksel bu gece sonda var abi diyor. Bu gece son.
0: Biraz sonra bu kapıdan son kez çıkıp yine kendimi. Rüya Ersavcı vardı diyor. Kızım seni vereyim mi diyor. O şarkıda da var diyor. İzel Yakışıklım da vardı. Ulan bayağı da varmış
2: ya. Hatırlıyorlar insanlar.
1: Teoman Mavi de var.
0: Bak bak bak. Senacığım hayırdır? Nereden bakıyorsun sen? Hemen bir tak tak tak saymaya başladı.
2: Ben bir tek şeyi hatırlıyorum abi net olarak. Bu Tayfun.
0: Tayfun.
2: Net olarak Tayfun'u hatırlatıyor. Çünkü klibinde de bayağı uzun kullandı ya onu yani.
0: Çaldı çaldı.
2: Klibinde çalarken
0: görüntüleri var. Kapak fotoğrafı saksafonlu ya böyle duruyor.
2: Daha ne yapsın ki Tayfun, daha ne yapsın?
0: Eyvah Eyvah'ta da var diyor. O klarnet olur. Çok karıştırılan enstrümanlardır bunlar.
2: Eyvah,
0: değil mi?
2: Eyvah eyvah be ya.
0: Peki geçtim.
2: Buyurun.
0: Sen ver gelsin.
2: Gaziantep'ten bir haberim var sevgili Yıldırım.
0: Buyurun.
2: Muska sevdalıları...

0: ekran başına haberimiz
1: Muska
0: geliyor. Muska ve büyü sevgili Yıldırım. Vatandaşlardan dua karşılığında para toplayan, büyü ve muska yaptıkları tespit edilen şahıslar operasyonla gözaltına alındı, tutuklandı.
1: Abi bitmediniz ya.
0: Şimdi birkaç tane o küçük kağıtlardan var sevgili Yıldırım. Üstüne de haberi yazmışlar, böyle okumaya çalışıyorum. Şimdi en üstte şöyle yazıyor. Nokta nokta ve eşinin aniden ve en kısa sürede ölümü olsun.
1: Şimdi muskada mı yazıyor?
0: Şey kağıda yazmış, daha katlamamış. Parantez içinde aile zarar görmesin ölümden.
1: Öyle olsun.
0: Öyle.
2: Muska menüsü.
0: Altta birkaç tane de var bebek koruması için. Rızık açma ve ne sonda ne var biliyor musun?
1: Ne var?
0: Kaynana dili kapama.
1: Yemek gibi.
0: Kapama.
1: Ya bunlara inanıyorlar insanlar, paralarını veriyorlar ya, yazık ya.
0: Ya abi biz...
1: Yakalanmışlar mı?
0: Tabii tutuklanmışlar sevgili. Ya biz canlı yayında uzaya çıkan mekikleri seyrediyoruz ya. O haldeyiz artık beyler, hanımlar. 2026 artık...
1: Artık bir kendimize gelelim.
0: Başka bir seviyedeyiz. Yani lütfen.
1: Aramızda daha önce büyüye başvurmuş olan var mı?
0: Allah aşkına yazsın.
1: Ya, ya. Olsa da yazar mı ya?
0: Abi ne var bunda? Burada adını şey değil ki bu. Hani yaptırdık zamanında böyle böyle bir şey diye.
1: Pişmanım.
0: Yani eşine, çocuğuna, arkadaşına, kaynanasına, kayınvalidesine,
1: oğlum,
0: patronuna.
1: Oğlum yazmaz kimse, deli misin? Bu gizli saklı işlerdir bunlar ya.
0: Büyüdür, muskadır, bir şey, uzaktan böyle bebeğe bir şey batırıyorlar ya, neydi o?
1: O şeydi.
0: Vudu mu?
1: Böyle bastırıyor.
0: Öyle şeyler yapılmıştır illaki.
1: Ya aramızda belki bir Sena yaptırmıştır. Yani o da saklar söylemez zaten.
2: Yok. Yaptırmadı
1: değil mi?
2: Yok, Allah korusun.
1: Yaptırmamış.
0: Peki yakalan birinin size muska yaptığını duydunuz, biliyor musunuz? O olabilir bak mesela.
1: Ha, üstünde büyü var diyen var mı?
0: Ya mesela bizim evden çıktı mesela zamanında.
1: Ne diyorsun?
0: Tabii bizim evden çıktı. Benimle alakalı, pervaz diplerinden çıktı sevgili Yıldırım.
1: Ne diyorsun?
0: Ben eve aldığımız kişi tarafından gecenin bir yarısı, muhtemelen gün içerisinde fark edilmedi çünkü.
1: Eve
0: alınan kişi, misafir artık kim geldiyse, aile evine gelen, yani yıllar önce daha bekarken bahsediyorum.
1: Yazıyor Umut'a böyle.
0: Ha, beni bağlama büyüsü, beni bağlama.
1: Seni bağlar mı böyle şeyler?
0: Beni bağlamaz.
1: Bağlamaz beni. Beni bağlamaz. Bir de Umut bana aşık olsun.
0: Tabii öyle.
1: Ya hadi canım, seni kim ne yapsın ya?
0: Ya vallahi bak, ben zamanında ohey. Öyle bir şey vardı vallahi.
1: Peki bağlandın mı?
0: Yok ya, bağlanmıştım zaten. Millet de diyordu ki oğlum senin manyak mısın, senin ne işin var?
1: O izniyle.
0: Hemen salmışım mesela, tamam mı? Ya ne olacak ya diyorum. Öyle bırakmış bir haldeyken daha sonra ailem tarafından benim halim fark ediliyor. Ya bu manyaklaştı iyice, delirdi bu çocuk diye.
1: Ya uydurmuyorsun değil mi şu
0: yok,
1: an?
0: Yok uydurmuyorum.
1: Peki nasıl buldunuz büyüğü? Büyüğü onu, nasıl?
0: Annem babam da bir tane şey, 40'lar elinde bir hocaya gidiyorlar.
1: Tamam.
0: Onlar, o da diyor ki evde şuraya gidiyor. Dedektör alınıyor evde.
1: Dedektör mü?
0: Yok şaka.
1: Büyü dedektör. Evi tarıyor böyle.
0: Büyü dedi. Büyüyü görünce ötüyor. O da diyor ki şuralara bakın.
1: Bakıyorsunuz hani öyle, ve büyüğü mü buluyorsunuz?
0: Onlar buldu.
1: Ne yazıyordu? Bir daha söylesene, içinde ne yazıyor?
0: Ben bakmadım, onlar bulunup imha ediliyor. Benden habersiz oluyor bunların hepsi.
1: İmha dediğin nasıl oluyor, imha ediliyor?
0: Yakıyor, çakmakla yakıyor.
1: Ha o kadar, imha
0: ediliyor. Sirke, ilk başta sirke.
1: Sirkeye yatırıyor.
0: Ya bir ay sirkeli gezdik sevgili Yıldırım. Oo. Kapıdan bacaya, duvara
1: oğlum,
0: kadar.
1: Ya böyle kalmışsa bir parça?
0: Bir parça yok, kalmadı. Ben onu gittiği anda hissettim. Yandığı anda, oh bir nefes açılır ya.
1: Oh iyi geldi vallahi.
0: Vallahi
1: ne oldu? Büyüm bozuldu.
0: Büyüm bozuldu falan, onu hissettim.
1: Hocam çok geçmiş
0: olsun. Var mı yazanlar?
1: Ben ilk defa duyuyorum sizinle ilgili
0: abi,
1: böyle.
0: Tabii tabii, daha neler çıkacak, ben daha.
1: Büyü yapılmış adama ya resmen.
0: Büyü.
1: Pes vallahi pes.
0: Bildiğin büyü, kağıtlar katlanmış, okunmuş.
1: Peki o kişiye gittin mi sen, bana niye büyü yaptın diye?
0: Yok gitmedim, gider miyim
1: oğlum,
0: ya?
1: Oğlum açsana bir büyü davası. Aç büyü davası.
0: Baktım yeri yoktu. Ceza kanununda yeri yoktu. Emsal taşıyabilirdi belki.
1: Belki yeni gelmiştir, soralım buradan avukat dinli. Şamil. Şamil dinliyor mu Şamil?
0: Şamil. Büyüye dava var mı?
1: Hukukta büyü davası var mı? Yoksa da niye yok?
0: Bak. Var, yazanlar var sevgili Yıldırım.
1: Aa neler var.
0: Tabii çıkanlar var.
1: Araya gidelim, dönüşte bakalım onlara.
0: Tamam bakalım
1: şu
0: onlara.
1: Şu büyü olanlara.
0: Bakalım.
1: Hadi bakalım. Kısa bir ara, aradan sonra büyüler. Bu program sizi
0: büyüler.
1: Büyüler. Mutfak.

0: Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Xiaomi Redmi 15C 8'e 256 GB akıllı telefon 12.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere.
5: Getir, reklam.
6: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istiyorsan

0: 2050 yılına kadar erkek ölümlerinde hızlı bir artış olacağını söylemişler sevgili ya, dinleyenler.
1: Saçma bence ya. Bu niye erkek saçma ölümleri olacak? Artacak. Niye abi? Erkek ölsün. Değil ne yapsın? Bütün kadınlar baş başa kalsınlar inşallah.
0: Hadi bakalım. Hadi. Bir kıymetimizi bir anlayın.
1: Ya kalsınlar ya. Hadi, her taraf kadın da olsun. Her taraf.
0: Bütün dünyada bütün erkekler öldü. Bir sen kaldın. Öyle düşün.
1: Tamam, şu an düşünüyorum.
0: Bunu daha önce düşünmüşsündür.
1: Bunu daha önce.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Canım ciğerim ve Çağdaş'ım armağan ediyoruz
1: vay,
0: bu şarkıyı.
1: Çağdaş'ım.
0: Canım
1: Çağdaş'ım. Başaran'ım.
0: Çağdaş
1: ne
0: Başaran.
1: Yapıyormuş Çeki Yıldırım?
0: Çağdaş Başaran şu an Ankara'ya gidiyorlar, yoldalar.
1: Oo, yoldalar.
0: Fırat, Cüneyt, Aydın, Çağdaş.
1: Hayırlı dördü. Yolculuklar Çağdaş'ım. Çağdaş'ım ben bir şey söyleyeceğim.
0: Söyle yavrum.
1: Kardeşim, abim, canım. Bir yaz dizisi ayarlasana bana be. Kısa bir yaz dizisi be. İki bölüm girip çıksam yeter.
0: Oğlum böyle bir şey mi ya? Bu menajerlik böyle bir şey mi ya?
1: Böyle bir şey.
0: Hayır öyle ayarlama lan.
1: Ya bütün piyasa Çağdaş'ımın elinde ya.
0: Ya tamam elinde de ayarla öyle bir şey değil ya.
1: Ayarlar mısın?
0: Bu uzay meselesi böyle bir şey değil ya. Bana iki bölüm dizi ayarla.
1: İki bölüm girip çıksam yeter bana. Bol kaoslu böyle.
0: Hmm, vurdulu kırdılı
1: istiyorsun. Vurdulu kırdılı böyle.
0: Var yaz dizileri var aslında ya.
1: Öyle güzel bir şey istiyorum. Böyle sevgili saygılı yazın böyle otelde motel. Öyle bir şey değil. Anladın mı? Hani değişik farklı bir şey. İki bölümde.
0: Baya böyle konusu olan.
1: Konuya gerek yok. Konusuz.
0: Hayır böyle bir anlatısı olan. Yani
1: tabii ki.
0: Bir şey
1: tabii ki.
0: Anlatan.
1: Tabii bir şey anlatacak orada bir şey verecek. Dediğim gibi iki bölüm kendimi ifade etmem için yeterlidir.
0: Dizide kendini nasıl ifade edeceksin? Orada karakteri canlandırıyorsun
1: tamam
0: ya.
1: Tamam işte ya diyecekler ki helal olsun be.
0: Oyunculuğa bak.
1: Oyunculuğa bak. Nasıl yapıyor?
0: Bana bak hemen kamera önü olmaz ama arkadan belki ayarlayabilir.
1: Kamera arkası.
0: Hmm.
1: Kamera arkası ne gibi şey mi gene? Ne yapacak kamera arkası ki?
0: Ya işte office boy gibi düşün.
1: Ha, office boy
0: arkada
1: gibi.
0: Bir kamerayı öğren, ışığı öğren.
1: Orada da kendini belki belli edersen belki ekran önüne... Yok ben direkt önden başlamak isterim.
0: Kamera önü.
1: Evet direkt.
0: İyi buradan Çağdaş'ı duyurur yapmış oldun.
1: Haberi olsun Çağdaş'ım.
0: O zaman Instagram'a da yazman lazım. Menajerlik Çağdaş Başaran.
1: Aa yazayım.
0: Oyuncularda öyle bir
1: Çağdaş'tan
0: şey var ya.
1: Çağdaş'tan izin alayım ama Çağdaş izin verirse eğer.
0: Ya verir niye vermeyecek dostumuz
1: belli
0: ya.
1: Olmaz abi şimdi yazarız biz kafamıza göre. Tak bir bakmışın dava kağıdı gelmiş.
0: Ay hiçbir şey olmaz rahat ol. Bak oyunculara dikkat et hep profillerinde şey yazar bize. Menajerlik bıdı bıdı bıdı.
1: Şirket tarafından.
0: Hani hani direkt benle iletişime geçmeyin.
1: Reklam ve işbirliği.
0: Gibi düşün.
1: Çağdaş'ın başarınım @gmail.com.
0: Senacığım ister misin bir oyunculuk bir şey?
2: Yok ben bak, yapamıyorum. Çağdaş dün denedim çok... yapamıyorum. Dün
0: oyunculuk denedim. Yapamıyorsun?
2: Yok.
1: Dün nerede denedin ya?
0: Burada. Ya burada video çekmişler dedi.
1: Ha video çektiniz yapamadın mı?
0: Programa giriş videosu çekmişler. Şevval yere bile
1: ama
0: düşüyor.
1: Ama çok güzeldi o video. Ben video izledim kız düştüm mü gerçekten dedim düştüm diyor.
0: Düşmüş kamera arkasını izledim bayağı düşüyor.
1: Bayağı düşüyor yerdeler falan.
0: Çok hijyenik değildi ama yani kendi bilir.
1: Güzel video. Ben yerlere uzanıyoruz burada yatıyoruz sevgili Yıldırım neler yapıyoruz ya. Sırf dinleyicilerimiz görsün de mutlu olsunlar.
0: Çağdaş diye. Ayarlarız yazmış haberin
1: eyvallah
0: olsun.
1: Eyvallah Çağdaş'ım sağ ol.
0: Tamam. Sen ona iletişime geçersin.
1: Tamam ben ona yazacağım. İletişim Çağdaş.
0: Bakarsın
1: yazacağım.
0: Sektöre yeni bir Abdülay'ı kazandırılır.
1: Ya belli olmaz.
0: Kim bilsin.
1: Hiç
0: kim
1: belli
0: bilsin.
1: Olmaz. Hep çiş belli olmaz sevgili Yıldırım bu işler. Bak Abdülay bir girdi bir daha çıkmadı.
0: Nereden nereye geldi ya, adam?
1: Tabii tabii.
0: Biliyorsun şeyde set görevlisi normalde.
1: Öyleydi. Hmm. Şeyde aynı şekilde neydi o? O Kurtlar Vadisi'ndeki.
0: İşte Abdülay.
1: Yok bir tane daha vardı ya hafif şişman Karadenizli. Şey arıyorlar.
0: Tamam tamam.
1: Silah tabancaları bulunamıyor da o
0: olur ama ben size ayarlarım diyor.
1: Ben oynarsam
0: diyor,
1: ayarlarım diyor. O mesela böyle giriliyor.
0: Tamam oğlum bu işler böyle de tanıdık usulü. Çağdaş tanıyorsun. Çağdaş üzerinden yürü.
1: Bir şey lazımsa ben de getiririm sete.
0: Ver gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım. Şey haberim vardı ya. Ordu'dan bir haberim var. Bir mahallede yaşayan herkesin soyadı Sarı'ymış.
0: Sarı mahallesi.
1: Sarı. Örneğin mesela en az 15 tane de Mustafa varmış. Mustafa Sarı. Herkesin bir lakabı var. Kimininki Kel Mustafa, kimininki Kod Mustafa, kimininki başka bir Mustafa diye.
0: Ama köylerde lakaplar meşhurdur zaten.
1: Lakap bir de 15 tane Mustafa Sarı olur mu aynı köyde ya?
0: Kime seslendir bilmeyeceğiz.
1: Mustafa
0: Sarıların Musto derler. Değil mi?
1: 1000 tane böyle lakap koyuyorlar. Köyde biliyorsun seversin lakapları.
0: Çok. Biz bir gün böyle bir konu yapmıştık hatırlıyor musunuz? Köydeki lakaplar diye.
1: Yaptık neler... hatırlamıyorum.
0: Tamam tekrar soralım.
1: Yapmışızdır tekrar ama şeysiz soralım. Lakabı. Ben şöyle bir şey soruyorum. Köydeki lakaplar var da şöyle. Hatta Instagram'da biri bununla ilgili bir parodi yapan adam da var. Onu şimdi hatırlayamadım da. Mesela Kör Ali diyor. Aa niye adamın işte gözü görmüyor dal geçiyorsun? Yok ya çok iyi görüyordu ondan kör diyoruz.
0: Ters manyal hep.
1: Ters manyal onun gibi. Pinokyo Ahmet diyor. Niye öyle diyor?
0: Çok yalan söylüyor.
1: Yok yalanla alakası yok diyor mesela. İşte şeyde askerde işte burnu kopmuştu onun yerine bir şey takmışlar ona Pinokyo diyorlar. Acımasız lakaplar anladın mı? Öyle.
0: Akşam yayınında yapmıştın diyor. He tamam bak geldi. Akşam yayınında yapmışız.
1: Kuru Ayşe var. Niye kuru diyorsunuz? Diyor ki yangında diyor sağ çıkmıştı. Yani böyle şeyler.
0: G ne? G Hacer. Altın Mustafa var diyor bizim köyde. Maymunların Mehmet var. Böyle şeyler var.
1: Mesela çirkin diye mi diye sorsan değildir mesela. Başka bir şeydir.
0: Cukçukların Tevfik var bizim köyde demiş. Cukçukların ne bileyim öyle işte şeyler, lakaplar.
1: Ama şeyi istiyorum abi, niye öyle deniyor?
0: Şebekli. Bunu geçtim. Solucan Sabriye var diyor bizim Sivaslı diyor köyde diyor. Solucan Sabriye.
1: Zayıf diye mi yoksa?
0: Bilemedim.
1: Belki de yürüyemiyor kadın, yerde sürünüyor, o yüzden koydular ha. Köyde biliyorsun.
0: Aynalı Muammer. Dıngıl Osman. Muğlama Hasan. At Hırsızı Ayhan. Çok acımasızlar ya lakap konusunda. Şimdi detayları verirlerse daha iyi anlayacaksınız.
1: Ha işte
0: Şokko Mustafa mesela. Şokko. Ne demekse.
1: Allah Allah, bu Şokko'yla hiçbir şey bulamadım. Benim eşimin lakabı Çim Erkan.
0: Şubat Mehmet. Bir ayağı kısa da ondan demiş.
1: İşte bu, işte bu.

0: Ya öyle şeyler geliyor ki bunları okuyamayız.
1: Bir
0: tabii
1: de yani bayağı bizim köyler küfür dolu ya. Ne bunlar ya?
0: Bunları okuyamayız
1: normal
0: abi.
1: Köy kahvesinde falan söylüyorlar mı mesela?
0: Tabii ki de. Tabii canım.
1: Böyle rahat rahat.
0: Bizim mahallede 4 tane İsmail vardı. 2 numara İsmail benim lakabım. Küçük İsmail diyor.
1: Küçük İsmail. Bizim köyde negatif Hasan var diyor. Albino kendisi diyor.
0: Minare Hikmet var diyor bizde diyor. Boy 1.45. Benim dedemin elinde küçükken torpil patlamış. Adamın adı
1: ne?
0: Dinamit Ali.
1: Allah Allah. Ya bizde diyor kansız. Bak bizde diyor kansız Adem var. Buyurun ne olabilir?
0: Ne olabilir?
1: Kansız Adem.
0: Kansız Adem. Neymiş?
1: Berbermiş de sakal tıraş yapıyor, hiç kanatmazmış. Bizde diyor Matador Ali var diyor. Matador Ali. Lakabı da diyor eşini 6 kere aldattığı için koyuldu diyor.
0: NBA Ahmet. Civata Cemal.
1: Her iş elinden geliyordur kesin.
0: Muhtemelen.
1: Kesin Civata Cemal.
0: Peki ara gidiyoruz. Saat başı. Saat 8. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanacağız. Ama çok iyi cevaplar var ya. Rize'de arkadaşın köyüne gittik. Siz kimlerdensiniz diyorlar. Nurullah abiye geldik demişler. Tanımamış kimse. Topal Nurullah mı dediler. Herkes tanıdı diyor. Kel Ayşe. Hadi. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.

0: Saat 8. Bu bir reklamdır.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Trump'ın İran'a yönelik daha büyük çaplı yeni bir askeri harekat başlatmayı değerlendirdiği belirtilirken, İran'ın ABD'nin ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürülüyor. Gürcistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Soner'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunanları yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13 oldu. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobil hasar gördü. Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ağaç yerinden söküldü, çatılar uçtu. Fırtınada bir kişi yaralandı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile'de 2 gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün denize girilemeyecek. Rütü'nün yayımladığı araştırmaya göre gençlerin günlük televizyon izleme süresi 2022'de 1 saat 40 dakikayken 2025 itibarıyla 40 dakikaya düştü. İnternet kullanımının günlük 5 saate yaklaştığı belirtilen araştırmada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı.
3: Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
3: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 4 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 28 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya ve Adana 34, Kayseri 33, Erzurum 28 ve Diyarbakır 39 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
6: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Yol şarkılarını sundu.
1: Evet, şov devam ediyor. 8'e 8 dakika geçiyor ama bu Karadeniz'deki lakapları okumayalım, onları geçelim. Onlar biraz ağır koymuş. Baya baya hem de yani, öyle böyle değil.
2: Ya bir de üzücü şeyler de var. Üzücü. Bizde diyor bas konuş Hasan var diyor. Neden bas konuş Hasan biliyor musun? Ya boğazı delik cihaz takılı öyle konuşuyor diyor.
1: Ya çok acımasız abi.
2: Çok ya.
1: Bu kadar da bu kadar da.
2: İntihar Ahmet var diyor. 8 defa intihar etti, ölmedi adam.
1: Adını İntihar Ahmet koymuşlar.
2: İntihar Ahmet koymuşlar.
1: Peki.
2: Dur bir tane daha söyleyeyim mi?
1: Hadi söyle. O kadar çok var ki.
2: Var, çok aktı bugün aktı. Karnıyarık Çetin var diyor bizde diyor. Fıtık ameliyatı olmuş göbeğinde. Bir de Matkap Ali var, onu söyleme.
1: Söyle bu arada. Onu okuduk. Efendim geçiyorum. Oğlum okuma, bazıları bak dilin sürçer bir şey yapar, okuma.
2: Ama şey ya, inanılmaz güzel şeyler geliyor ya, o yüzden böyle kaldım ya. Gözümden yaş akıyor şu anda.
1: Bali'ye tatile giden bir vatandaş Adana'da bıraktığı 1 milyon 650 bin lira değerindeki tiny house'u yerinde bulamamış. Bir gelmiş baba, ev yok.
2: Baba house yok.
1: House yok olmuş.
2: Tiny house gitmiş.
1: Gitmiş. Ah koca be. Tiny house'u
2: Adanam
1: taşımışlar.
2: Adanam yapmaz benim Adanam ya.
1: Adanam şaşırttı. Bugün
2: kesin
1: şaşırttı.
2: Kesin çevre illerden gelmişlerdir.
1: Bir vatandaş da Gümüşhane'deki köyüne özel uçakla gitmiş.
2: Videoyu seyrettim ben
1: videoyu
2: onu ya.
1: Videoyu izledim, ben de izledim. Demiş ki anneme merak etme, bir gün uçak alacağım ve köye uçakla geleceğim dedim. Ve geldim.
2: Gelmiş, sözünü tutmuş işte. Sözünü tutmuş.
1: Parayı bulursam yapacağım
2: parayı
1: demiş.
2: Bulmuş.
1: Oğlum uçağı... köye nasıl indin lan? Köyde uçak pisti de yok. Bayağı tarlaya iniyor.
2: Tarlaya iniyor.
1: Tarla da değil burası. Bu ne bu? Böyle ya, bir yeşil bir arazi.
2: Yeşil gibi. Bir arazi. Çim gibi, çimen gibi, değişik böyle bir yer.
1: Vallahi billahi ya. Parayı bulursanız böyle şeyler yapmayın efendim.
2: Uçakla köye inilir.
1: Ya inir de kalkılmaz.
2: İnilir.
1: Yani inir kaldı, uçak orada kaldı. Bir içli uçağı alman lazım.
2: Sena mı demişti onu? Söylemişti ya bir ara zengin olursan ne yaparsın gibi o mahalleye...
3: Köye gidip fotoğraf çekilirim.
1: Ne haber pis fakirler işte. Diyeceğim.
2: Ya işte bu da evet. Abi de uçakla gitmiş köyüne.
1: Evet ama annesini verdiği o sözü, evet. sözü unutmamış, onu yerine getirmiş. Kutlarız, tebrik ederiz.
2: Yememek adına sözünü. Evet.
1: Ceza alır mı kardeş? Öyle uçağı her yere indiremiyorsun biliyorsun.
2: İndiremezsin de burada olabilir sevgili, tabii olabilir. Trafik kurallarını ihlal ediyor sonuçta.
1: Yeni vecihimiz demiş efendim. İnmi, vallahi inmiş ya.
2: Açık alanda yapıyor bunu, tarla marla fark etmez. Pis değil sonuçta.
1: Değil mi efendim?
2: Tabii ki.
1: Ay benim de böyle bir hayalim var demiş efendim Abdullah Bey.
2: Köye uçakla,
1: köye
2: inmek,
1: uçakla inmek.
2: Bu tabii küçük uçak, bunlar böyle hani bildiğiniz şey yolcu uçaklarından değil.
1: Arkadaşlar,
2: de.
1: Arkadaşlar bari helikopter deyin de, yani helikopter hani yok böyle dikey inip kalkabiliyor ya.
2: Dümdüz iniyor olduğu yere.
1: Uçak öyle değil tabii.
2: Uçak biraz daha zor. Uçak için bayağı bir alan gerekiyor.
1: Evet efendim. Peki. Ya Mustafa abi ne yapalım ama, Mustafa abi demiş ki reklam, şarkı, haber derken ulan size hep topu 38 dakika dinleyebiliyorum diyor.
2: Aa yok, podcast'te bakalım.
1: İmkanı yok canım.
2: Bakalım,
1: daha fazladır.
2: Kılçıksız kaç çıkıyor? Tamam, kılçıksız bakalım.
1: Bir aydır İstanbul Ankara otobanı kapalı. Alt yolda heder olduk diyor. Bununla ilgili bir şeyler söyler misiniz diyor. Belki etkili olur diyor. Efendim etkili olacaksa ne mutlu
2: keşke,
1: da yani ne
2: keşke
1: diyelim.
2: Keşke etkili
1: neden
2: olsa
1: kapalı?
2: Da.
1: Neden kapalı? Çalışma mı var acaba orada?
2: Yol çalışması var muhtemelen sevgili
1: İstanbul
2: Yıldırım.
1: Ankara otobanı
2: çalışması vardır. Yolları daha güzel yapmak adına muhtemelen çalışma yapıyorlardır.
1: Ya şu köy lakaplarıyla ilgili şunu ekleyeyim ama bir dakika. Bunu söyle, bunu bitirelim.
2: Sabaha kadar ekleyebilirsin.
1: Sonu gelmez çünkü bunun. Ya selektör Hasan varmış köyde bir tane. Niye biliyor musun? Adamın gözünde tik varmış. Tamam abi tamam. Bitmeyecek bunlar çünkü. Çok çok fazla geldi.
3: Bir de hayvana da koyuyorlar. Tek gözü kör olmayan bir kedi vardı. Bergen diyorlardı.
1: Ya abi derler. Neler derler. Burada Karadeniz'de neler varmış. Öğrendik. Sunroof Nurten. Neyse artık yazmış. Öyle bir şey yazmış. Abiler günaydın. Evet efendim doğrudur. Çok teşekkür ederiz Gökhan Beyciğim. Peki ver yavrum, ver gelsin bakayım.
2: Veriyorum sevgili Yıldırım, yeni bir tane daha haber veriyorum. İstanbul'da çok enteresan bir olay. Doktor eşini yıllarca hakimim ben diye kandıran kişi ne suç örgütü lideri çıkmış.
1: Hakim değil, bizim ülkede mi oluyor?
2: Evet, İstanbul'da.
1: Nasıl olabilir?
2: İstanbul'da eşi doktor, ben de hakimim diyor eşine. Yıllarca böyle. Gözaltına alınırken şüpheli, o sırada operasyon sırasında Komşular polisi arıyorlar, hakim kaçırıyorlar diye. Şahsın evinden 1 milyon euroluk senet, külçe altınlar, yüklü miktarda nakit ele geçirilmiş.
1: Hakim ama başka konulara.
2: Hakim ama anayasaya değil.
1: Anayasaya hakim değil. Ne kadar da rahat kandırmış.
2: Ama çok enteresan ya. Eşini de hakimim diye kandırıyorsun.
1: Peki evden ne diye çıkıyor? Adliyeye gidiyor mu diye mi çıkıyor? Nereye gidiyor?
2: Değil mi? Hiç anlaşılmıyor mu yani? İnsan eşinin iş yerine bir git.
1: Buradan soralım ya. Eşinizin yaptığı işten şüphelendiğiniz oluyor mu lan? Bu işi yapmıyordur bence dediğiniz. Var mı aramızda da
2: yani
1: vardır.
2: Hiç böyle hani işe gittiğini görmedim. Ya da iş yerinde görmedim.
1: Görmedim. İş yerine kabul etmiyor.
2: İş yerine telefon gelmiyor hiç.
1: Ve hangi hareketlerinden şüpheleniyorsunuz mesela yani? Böyle diyor ama zannetmiyorum.
2: Bir de sevgili Yıldırım, hakimsen eğer komşu gelir, akraba gelir. Herkesin bir dava ile ilgili sorusu vardır. Bunlara da doğru cevap veriyor olman lazım.
1: Bunlara nasıl doğru cevap verdin be adam?
2: Tabii. Gerçi yani biliyorsun beyin ameliyatı yapan o doktor olmayan kişi vardı.
1: Vardı. Bayağı uzun yıllar hem de yapmıştı.
2: Uzun yıllar ameliyata biliyor demek ki. Hakim de öğrenmiş bence.
1: Eşi herkesi kandırmış olabilir mi? Benim işim hakim diye. Sonra beni kandırdı, hakim değilmiş diye de olabilir mi diyor.
2: O da olabilir. Şu haberde öyle bir detay ayrıntı yok ama.
1: Aşkım nereye gidiyorsun? Yargı dağıtmaya. Abi benim kuzenimin eşi bankada müdürüm diye kandırdı. Bütün aileyi dolandırdı diyor. Ayrıldılar demiş. Bak Fahri Bey yazmış.
2: Müdür değilmiş aslında.
1: Evet müdür değilmiş efendim. Eşim ev hanımı, hiç ev işi yaparken görmedim. Bizi yiyor diyor. Demiş.
2: Evet. Bizim komşu da orada işle ilgili bir şey değil.
1: İş. Evet.
2: Ben bu şekilde dolandırılacaktım neredeyse diyor.
1: Eski eşim hep çalışıyorum, evde temizlik yapıyorum diyordu ama yatıyordu. Hiç ev temiz değildi diyenler de var.
2: Klasik ev temizliğiyle alakalı hemen kadınlara yüklenme.
1: Evet efendim. Dur bakayım.
2: Eşim ev hanımı ama arabasına ayda 3 depo yakıt alıyoruz. Muhtemelen gizli taksicilik yapıyor.
1: Eşimi öğretmen diye biliyorum ama sağını solunu karıştırıyor. Bu nasıl öğretmen bu diyor ya. Efendim sağ elimde sarımsak.
2: Sol elimde soğan.
1: Soğan. Öyle aklınızda kalabilir efendim. Eşim şef ama sürekli evde makarna var. Ben şef olduğunu düşünmüyorum diyor.
2: Ama makarna da şefin bir şeyidir ya, bir yemeğidir.
1: Abi
2: ama
1: nasıl yaptığına bağlı. İşte gerçek şeften bir makarna yiyin de bizim evde yaptığımız neymiş bir görün.
2: Görün yani nasıl yaptığına bağlı.
1: Bu makarna
2: bağlı.
1: Değil dersiniz.
2: O taze makarnayı çekiyordur, belki bir şeyler yapıyordur.
1: Bak Şener Bey'in yazdığına bak, hazır mıyız?
2: Buyurun.
1: Makamlar mevkiler geçicidir beyler. Bırakın herkes hissettiği meslekte olsun. Ben ikna oldum.
2: Ben de sen dolandırıcına yeni bir...
1: Bakış açısı.
2: Bakış açısı.
1: Hani uyarı yapıyor İçişleri Bakanlığı kendine, avukat, hakim tanıtana telefonda inanmayın diye. İşi kapıya gelince içeri mi almayacak diyor yani. Ne yapsın diyor.
2: Sürekli mesajlar geliyor, dikkat edin onlara.
1: Bizim mahallede hava yollarında çalışıyordu bir diyor. Bize pilotum diyordu. Meğer eşya topluyormuş diyor hava yolunda diyor.
2: Pilotum derken belki uçağı kullanıyorum anlamında dememiştir.
1: Kafa olarak.
2: Kafa olarak.
1: Bizim akrabamızın eşi askerim, hatta MİT personeliyim diyordu diyor. Öyle kandırmış.
2: Asker kaçağa çıkmış.
1: Asker kaçağa çıktı diyor. 40 yaşında bedelli askerlik yaptı diyor. Ama bu MİT'im olayı var ya, bizde şeydir.
2: Bizde istihbarat
1: kullanılır.
2: Çok kullanılır. Bu istihbarat olayı çok var bizde.
1: Ben bu hikayeyi size daha önce anlatmıştım biliyorsunuz.
2: Hangisi?
1: Okuldaki.
2: Ha, senin yaptığın.
1: Gizli.
2: Evet. Gizli polis.
1: Evet.
2: Gizli polis. Gizli polis çok iyi laf değil mi? Laf olarak başlı başına. Gizli polis.
1: Evet efendim. Eşinizin mesleğinden şüpheleniyor musunuz dedik. Şüphelenmeyen yok. Herkes şüpheleniyor.
2: Annem emekli ama ne zaman bir sıkıntı olsa bir gram bozduralım diyor. Kardeşimle kaçakçı olduğunu düşünüyorum zannediyorum.

0: yıllar önce saplantılı bir sevgilim vardı Sedat. Ona istihbaratçıyım deyip birlikte olmamızı izin vermiyorlar, ayrılmamız lazım deyip ayrıldım. Fazlaca vatanseverdi, ben seni bekleyeceğim deyip ağlayarak ayrıldı.
1: Fazlaca vatansever, fazlaca. Hiç zararı yok,
0: aşktan ölen varsa söyle, varsa... Hakan demiş ki biz şüphelenemiyoruz diyor eşimizden diyor, aynı yerde çalışıyoruz.
1: Ah yazık be.
0: Görüyorum diyor yani.
1: Yazık be Hakan'ım.
0: Hakan.
1: Evlenmeden önce eşime garsonum demiştim diyor. Evlenirken asker olduğumu öğrendi. Bak yazan kişi bu.
0: Bak gerçek mit.
1: Bak gerçek, gerçek, gerçek. Saklayan budur işte. Ya bu ne, kapıcıyım, site başkanıyım dedim. Çöp alırken yakalandım diyor.
0: Sayılmaz abi. Mahallede.

0: Çocuklar, Yalçın abiniz bir duygu seli yaşamış. Gördün mü Yalçın abinizin mesajını artı 49 koduyla?
1: Gördüm, şimdi gördüm.
0: Var ol Yalçın abi, çok teşekkür ederiz.
1: Sağ ol abim benim, teşekkür ederiz.
0: Sen de var olasın Yalçın abicim. Böyle bazen dinleyicimiz coşuyor, biz de mutlu ediyor.
1: Geliyor duygu, duygusal böyle bir çalkla şey yapıyor. Neden ona? Şelale akıyor sevgili Yıldırım. Akarken şey yapmak lazım.
0: Doldurmak lazım. Doldurmak lazım.
1: Ben diyor askeri personelim. Çok sık nöbet tuttuğum zamanlar eşim nöbet yerine onu kandırıp pavyona gittiğimi düşünüyordu.
0: Kontrolü mü gelmiş?
1: Yok, yani öyle düşünüyor kafasında. Bu kadar nöbet mi olur? Hayırdır Haka?
0: Bizi mi yiyorsun lan?
1: Bizi mi yiyorsun?
0: Kocam ev erkeği, Esra Hanım yazmış. Bulaşık makinesi boşaltmadan başka bir iş yapmıyor.
1: Boşaltmaktan başka bir iş. Al, tek işi o mu?
0: Ha, pardon, bulaşık makinesi boşaltmaktan diyecekti herhalde.
1: Evet.
0: Beni mi kandırıyor acaba demiş efendim. Böyle ev erkeği mi olur diyor.
1: Ev erkeği ne demek ya?
0: Çalışmıyor, evde takılıyor.
1: Ha, öyle takılıyor.
0: Herhalde o.
1: Abi ev erkeği sadece bulaşık makinesi olmaz.
0: Bunları çeşitlendirelim.
1: Abi bunları çeşitlendirelim. Evde daha fazla kalmak istiyorsak birazcık da halı silkeleyelim. Kıyafetimize.
0: Dikkat edelim.
1: Öyle akşam eşiniz geldi, gri eşofmanla çıkmayın beyefendi.
0: Özel bir kombin
1: bir yapın, bir bakımınıza özen gösterin, ev temiz olsun, her gün silinip süpürülsün.
0: Askeri 35 yaşında gittim, devre arkadaşlarım beni yüksek rütbeli zannetti. Arkadaşım iş yerimin yanındaki silahçının 6 ay sonra tutuklanacağını söyledi. Adam 6 ay sonra öldü. Ne yani?
1: Ne?
0: Anlamadık ki bunu.
1: Bu şey ne?
0: Ben de anlamadım. Konuyu çok yanlış anladım.
1: Başka bir şey gibi.
0: Şeymiş. İlk iş olarak kuryelik yapıyorum. Eşim kadınları taşıdığımı sanıyordu. Öğrendikten sonra motor malzemesi taşıdığımı anladı demiş efendim. Ben kocam bekarken inşaat mühendisiyim dedi bana. Adam inşaatta ameleymiş diyor. Beni yedi diyor mesela, Nurten Hanım yazmış. Ya,
1: mühendis. Makam şoförlüğü yapıyorum. Yeri geliyor patronun evinde temizliğe yardım ediyorum. Üstüm çamaşır suyu kokuyor. Eşim şüpheleniyor. Temizlikçi işi yapıyorsun sen bence diye diyor.
0: Söyleyemiyorum.
1: Bu nasıl bir makam şoförlüğü? Yeri geliyor patronun evinde çamaşır suyu temizlikte.
0: Abi demek ki iyi kazanıyorsa sesini çıkarmıyor.
1: Çıkarmıyor değil mi?
0: Abi. Yaparız patron.
1: Hallederiz.
0: Şey değil yani.
1: İbanım da hareket görüyorsam. Amenna.
0: Efendim, manifest var ya, manifest. Çok konuşulan bu manifest.
1: Grubumuz.
0: Heh, evet. Tüm zamanların en hızlı bilet satış rekorunu kırmış kızlar. 55 bin bilet satılmış 12 saatte. Altında Kanye West var. 38 bin bilet 24 saatte.
1: Türkiye gelmişti.
0: Madonna 25 bin bilet satmış 24 saatte. Türkiye'de. En fazla
1: bin.
0: Evet, manifestin bileti
1: 12 saatte 55 bin adet
0: satılmış. Ya bir de eş, dost, arkadaş arıyor.
1: Herkes
0: arıyor.
1: Manifeste bilet var mı?
0: Yok, manifeste bileti demiyor. Tanıdık var mı? Kız tanışmak istiyor diyor.
1: Ha, öyle.
0: Abi tanımam etmem, nereden bileyim ben?
1: Biletten geçtik artık.
0: Bilet ne?
1: Kulise,
0: bileti ya.
1: Kulise girmek,
0: kulise
1: istiyorlar.
0: Girebilir miyiz diyor yani.
1: Biz manifest.
0: Vay arkadaş, ne kadar şeyleri oldu, fanlar oldu bunların ya.
1: Çok acayip, etraf manifest diye kaynıyor sevgili Yıldırım.
0: Fanları var.
1: Çok acayip. Ağlıyor insanlar. Birbirlerine sürpriz yaparken bilet alanlar.
0: Bir dönemde Aleyna Tilki böyleydi, hatırla. Aleyna Tilki fanları vardı.
1: Kısa sürdü
0: vardı.
1: Ama Aleyna'nınki daha ya kısa sürdü
0: bu,
1: sanki.
0: Bu da böyle öyle sürecek. Yani bu bir böyle bir dalga yani. Bir parlıyor, düşüyor.
1: Bir devir değişiyor.
0: Yenisi geliyor.
1: Sonra yenisi geliyor.
0: Ülkede kimler unutuluyor? Popstar Abidin unutuldu.
1: Abidin
0: ya.
1: Abidin. Tarık.
0: Tarık unutuldu.
1: Ara ara çarkı yapıyor, bir şeyler yapıyor Tarık ama yok yani. Bu ilk Tarık değil ki.
0: Linçlenmeyeceksen manifest tırttır bence demiş efendim.
1: Ya niye linçleneceksin?
0: Yok canım. Aslı sevmez yani.
1: Tarkan.
0: Ama fanı da çok.
1: Tarkan peki diyor. Abi Tarkan işte listede yok şu an. En çok, en hızlı satılanlar listesinde Tarkan yok.
0: Hızlı satılan liste bu.
1: Hızlı.
0: Evet, en hızlı satılanlar listesi bu. Efendim.
1: Ya biz bir dakikada Göztepe maçına 20 bin bilet bitirdik diyor ya. Maç oğlum o.
0: Maç.
1: Maçta normal. Maçta oluyor öyle. Bir çıkıyor maçtaki biletler şeye. Düşüyor internete. Dakikada bitiyor hepsi. 30
0: abi
1: bin, 40
0: zaten
1: bin.

0: Hem grubun adından hızlı satılmasını anlayın demiş. Manifest. Hızlı para. Fast. Çok iyi tespit değil mi ya?
1: Harika.
0: Bu şakanın sahibine sticker göndermeyelim mi çocuklar?
1: He? Ver isim ver.
0: İsmi yazmıyor. Merhaba yazıyor sadece şeyinde. WhatsApp'ında.
1: Ha, şimdi gördük.
0: Gördün mü? 87.99.
1: Gördük.
0: Hızlı para. Manifest. Bir bankanın şeyi gibi.
1: Güzel. Oynayabilir o zaman. Bir bankada bu kişiler oynayabilir grup olarak. Manifest yazar altta da.
0: 22 yıl teşkilatta çalıştım. Annem, babam, eşim dahil herkes emekli olunca ne iş yaptığımı öğrendi, yeni öğrendi. Emekli oldum diyorum, inanmıyorlar. Sen emekli olmamışsındır deyip korkuyorlar diyor. Efendim Sedat.
1: Abi tabii yani vatan görevinden emeklilik söz konusu değildir diye düşünüyorlar.
0: Öyle derler.
1: Herkes öyle konuşuyor. Yani,
0: Bursa Spor bir günde 40 bin kombine sattı. Arkadaşlar konser diyoruz ya. Ne diyelim yani. Senan buna bir şey oldu ya. Ne diyor bu?
1: Isındık mı diyor. Sıcak mıyım diyor.
0: SD kart dolu. Kart dolmuş.
1: He doldu.
0: İçiniz mi temizlemediler?
1: Buraya acaba? Kadar. Burayı güzel çekti gene ama bravo.
0: Yine iyi çekti bravo. İçini boşaltmamışlar evet. Peki. Şunu da kapatalım. Varsa son bir haberim
1: vereyim
0: ver.
1: Vereyim bir tane vereyim. Çok enteresan bir haber sevgili Yıldırım. Yapay zekanın durumuyla alakalı. ABD'de ChatGPT'nin tavsiyesiyle tedavi olmayan bir kişi hastalığı ağırlaşıyor, hastaneye kaldırılıyor ve günün sonunda ne yapıyor?
0: ChatGPT tedavi olma mı demiş?
1: Tedaviye gerek yok demiş ChatGPT. Yani yazdığın şeyler sonucunda tedaviye ihtiyacın yok demiş ama hastalığı ağırlaşıyor, hastaneye yatırılıyor ve kendisi de OpenAI'ya dava açıyor.
0: Kazanmış mı?
1: Yani artık haberin şeyi yok, devamı yok, dava konusu bu.
0: Abi inanıyoruz valla, ben de inanıyorum, soruyorum, inanıyorum. Ne yazıyorsa tıp konusunda özellikle.
1: Değil mi, böyle danışıyoruz.
0: İnandırıyor yani.
1: Yani. Şuranda şu var, buranda bu var. Ya da işte hastaneden çıkan raporları atıyorsun.
0: Ama genelde ChatGPT şey der ya, bir uzmanınıza danışın, bir doktorunuza danışın.
1: Bu tavsiyeler bilmem ne
0: değil. Yani.
1: Yani sağlıkla alakalı tavsiyelerde asla şunu yap bunu yap gibi bir şey ben görmedim.
0: Üzüldüm ya.
1: Yine de hekiminize danışın diye söyler. Hiçbir şey elde edemez ya. OpenAI yapay zeka oğlum, kimden alacağım parayı?
0: Zaten uyarı vermiyor mu bunlar şeydir?
1: Veriyor.
0: Tavsiyedir yani
1: bizde
0: sadece.
1: Veriyor. ABD'de de veriyordur herhalde.
0: Ya burada veriyorsa orada da veriyor. Veriyor. Tabii canım. Evet. Araya gidiyoruz.
1: Haydi.
0: Aradan sonra devam. Sevgili dinleyiciler, kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra şovumuzu sürdüreceğiz. Yalnız bugün ne oldu? Ankara'da yayın gitmiş.
1: Az önce Trabzon geldi. Birkaç tane arka arkaya geldi.
0: Evet. Ankara'da yayın gitmiş anlık.
1: Konya geldi. Ankara geldi. O arka arkaya geliyor.
0: Ne oluyor ya, komple... Şu an bizi kimse dinlemiyor olabilir mi acaba? Şu anda evet.
1: Ankara, Konya, Trabzon. Var mı arttıran?
0: Evet, Ankara yayını. Sadece Ankara değil, Konya da aynı şekilde evet, öyle. Antalya'da patladı şu
1: Gaziantep.
0: An.
1: Gaziantep.
0: Gaziantep.
1: Şaka mı Konya yapıyorsunuz ya?
0: Valla Aydın.
1: Aydın, her yer gitti beyler.
0: Dinleyici bizi yiyor da olabilir, onu söyleyeyim. Bunlar hemen örgütleniyorlar oğlum. Vallahi bak.
1: Şu an bütün Türkiye'yi yazmaya başladılar.
0: Evet, bir problem var belli ki.
1: Tamam, biz... Araya gidelim.
0: Bir araya gidelim. Aradan sonra geri gelelim efendim.
1: Hadi.
0: Dur bakayım, şunları kapatalım. Bunları da kapatalım.
1: Beyler neredesiniz diyor.
0: Uygulamadan dinliyoruz demiş efendim.
1: Uygulamaya geçin diye de anons yapamıyoruz. Yayın gittiyse zaten duyamazsınız.
0: İstanbul'da var mı İstanbul'da?
1: İstanbul'dan ses yok.
0: Evet, sadece İstanbul'da var galiba. Bir uyduda bir problem olabilir. Bir şey yapalım. Teknik ekip bize
1: beyler,
0: bir
1: yazsın. Yapmışken Sinop'a da bir bakın diyor. Orada hiç yok çünkü.
0: Sinop'ta hiç yayın yok.
1: Hiç yayın yok.
0: Kısa bir ara geliyoruz.

0: yatırımlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
4: Sana iyi gelecek.
5: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
6: Sana iyi gelecek.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

0: Kerveç kıyılarındaki bir çiftlikten yaklaşık 27 bin somon balığı kaçmış. Bulanlara her balık için 500 Norveç kronu verecek, yani TL karşılığı 1600 lira yapıyor. Bugün aynı zamanda Müge Anlı'da konuşulacak, onu da söyle, nereye gittiğine dair.
1: Hatta yarın yayında bir konuk somon da olacakmış. Eski çiftliğin eski duayenlerinden. Baba somon. Abi tanesine mi diyor 1600 lira?
0: Tabii canım, tanesi 1600.
1: Hey maşallah.
0: 10 tane yakasın 16 bin lira yani.
1: Güzel para. Bir de çok adet de çok. Kaçan adet de çok yani. Yakalama şansınız oldukça fazla.
0: Bizim necimiz diyor ki ölü diri fark eder mi?
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Hanımlar beyler, şov devam eder. İstanbul'da inanılmaz bir yağış var. Teknik ekibin söylediğini söylüyorum. Vallahi binamızın tepesindeki o uydu vericisi var ya.
1: Evet.
0: O TürkSat'ta haberleşirken sorun yaşıyor. Öyle bir yağış var yani.
1: Öyle bir yağış var. Yoğun bir yağış.
0: İlgilendiler, ara ara kesintiler olabilir. İstanbul'da yıkılıyor ortalık. Öyle bir yağış. Bizim bulunduğumuz bölgede, Halkalı'da. Şu anda ne durumda bilmiyorum ama dur bakıyorum.
1: Yağıyor mu hala? Reklam arasında gördük biz de. Durmuş mu?
0: Şu an durmuş.
2: Durmuş. Ah be abi ya. Daha arabayı dün yıkadık ya.
0: Ben dün neyin önceki yıkadım.
2: Bir evvelsi gün sen yıkamıştın. Evet. Dün de ben yıkadım. İçiyle dışıyla güzel.
0: Evet, neyse, bir dakika sonra ne olacak
2: artık
0: ya?
2: Artık yapacak bir şey yok.
0: Evet, biraz da çamur yağmış gibi geldi bana.
2: Şimdi
0: ya.
2: Şimdi bakacağım sevgili, meteorolojiye bakacağım ben, şeye bakacağım. Radar haritasına bakacağım.
0: Yağmur de... yoktu bugün ya.
2: Bu yoktu. Yani,
0: yarın vardı. Yani cumartesi vardı.
2: Cumartesi vardı. Bugün geçiş olabilirdi, olmayabilirdi ama buraya vurdu. Radara bakacağım şimdi, radara sevgili Yıldırım. Eğer radarda kütle geçtiyse eğer... Hemen reklam şeyden sonra, yayından sonra gidelim, üstündekileri silecekle atalım ki yıkamak zorunda kalmayalım arabayı.
0: Ya kardeşim, güzel kardeşim.
2: Bezle silelim.
0: Ya bu kadar arabana...
2: Araba...
0: Bak bitireyim mi?
2: Emek yaptık.
0: Sen arabana bu kadar değer veriyorsun ya. Sakınan çöpe göz batar. Gözü çöp batar.
2: O da olur.
0: Bu kadar şey yapma, sal biraz ya, ıslanır, bak, kurur.
2: İlla ki ben de o tarafa yakınım, artık eskisi kadar değilim. Sana yakınım birazcık ama şimdi dün yaptığım için, yani iki gün geçmiş olsa birazcık şey yapmayacağım. Dün yaptığım için hemen üstten bir kurulayalım diye.
0: İyi istiyorum. Tamam, reklam şimdi yayın bitince yaparız.
2: Sen de aşırı şeysin abi, beraber araba yıkıyoruz seninle. Bak arkadaşlar, beraber araba yıkıyoruz. Arabayı köpürtüyoruz, yıkıyoruz her şeyle. Bak arabayı geri vitese alıyor, garajdan çıkıyor, bütün camları açıyor.
0: Ya tamam işte, bu kadar yani, yıkadık bitti.
2: Araba
0: daha... Camda leke kalırmış.
2: Islak daha ya.
0: Olsun, bir şey olmaz.
2: Ben iki saat, bak sıcaktan cehennem olsa arabanın çok o camları açmam.
0: Niye?
2: Yok.
0: Leke olmasın
2: leke
0: camlar.
2: Leke olur abi. Çok, terlerim.
0: Çok gereksiz,
2: oramdan buramdan terlerim. Camı açmam.
0: Arabanın üstüne o kadar titremene gerek yok. Daha erkekler için arabası kıymetlidir. Senden araba alınır bu arada. Alınır. Net alınır. Ama bu kadar da ömür törpüsü ya.
2: İşte bir şey yapıyorsun ya, bir temizlik yapıyorsun, düşünsene, sonra hemen camı açıyorsun.
0: Ben de araba alacağım inşallah.
2: İnşallah.
0: Umut Hocam gibi olacağım demiş, Onur Bey yazmış. Yok, bu kadarını tavsiye etmiyor, uzmanlar da tavsiye etmiyor.
2: Manyaklık diyordun.
0: Tam bir manyaklık. Evet efendim.
2: Ama benimki gene iyi sevgili Yıldırım, videolarda insanları görüyorsun, haberlere de çıkıyorlar, Instagram'da da her gün.
0: Yıkıyorlar.
2: Her gün temizleyen var arabasını, parlatıyor
0: ya
2: yani.
0: Evi mevi uygunsa buna, böyle kafanın önü falan.
2: Tabii.
0: Tamam, mantıklı.
2: Toz olduğu anda şşt, bezle.
0: Her gün oto yıkamaya bezle. Şey yapamazsın yani, veremezsin.
2: Tabii o kendi bir kere yıkıyor, bir de 6 ay yıkamıyor. Her gün
0: lira olmuş abi, 1000 lira olmuş.
2: Ama çok
0: ya.
2: Şey ya.
0: Yani 1000 liraya araba
2: ocak,
0: yıkatıyorsun.
2: Ocak batırır yemin ediyorum.
0: Vallahi batırır.
2: Ocak batırır.
0: 100 kere yaptırsan 100.000 liraya. Öyle 100.000 lira.
2: Zor bu zamanda, zor.
0: 3 ayda düşün.
2: Kim kime veriyor 100.000 liraya?
0: Zor.
2: Kim araba yıka 100.000 lira verir mi?
0: Vermez.
2: Kimse vermez. Kolay kolay bulabileceğim bir para da değil.
0: 100 bin lirayı nereden elde edebilirim mesela? 100 bin liraya ihtiyacım var.
2: 100 bin lirayı nereden elde edersin? Sana sorunsuz, sorgusuz, küçük suallerle, küçük suallerle verebilecek birini tanıyorum.
0: Neresi?
2: Hesap.com. Ya.
0: Nasıl oluyor peki hesap.com'dan?
2: Var yani, öyle bir yer var sevgili.
0: Nasıl alıyorum? 100 bin liraya nasıl alıyorum?
2: Hesap.com'a giriyorsun sevgili Yıldırım.
0: Hı.
2: Fiyat teklif karşılaştırma konusunda duayen bir yer orası, biliyorsun. Oraya giriyorsun.
0: Arayüz de çok kolay hesap.com'un.
2: Arayüz de çok kolay. 100 bin lira yazıyorsun oraya. Kim, nerede, nasıl, ne şartlarla, ne kadar veriyor? Hepsini hesap.com üzerinden görüyorsun. Banka dolaşmıyorsun. Kimseye el etek açmıyorsun. Hesaplarını, bütçeni kolaylıkla
0: yönetiyorsun. 100 bin liranı alıyorsun.
2: Tabii.
0: Sevgili dinleyiciler, hesap.com'a girip...
2: Basit, çok basit.
0: Çok basit. Hesap.com'a girip ihtiyacınız olan 100 bin lirayı alabilirsiniz efendim.
2: Alabilirsiniz efendim.
0: Orada zaten arayüz çok kolay.
2: Eşe, dosta, akrabaya gitmeyin.
0: Gitmeyin, hesap.com'a girin.
2: Gidin. Orada vade farksız seçenekler de var.
0: Heh.
2: O çok önemli. Vade farksız seçenekler de var. Bugün dayına, amcana, halana gitsen vade farksız 100.000 verir mi?
0: Vermez. Hele dayım asla.
2: Herkes artık altın istiyor abi bu.
0: Tabii.
2: Altın veririm diyor. Abi 100.000 lazım. 7 gram vereyim abi diyor.
0: Bu fırsatı kaçırmayınız. Sadece yapmanız gereken tek şey hesap.com'a girmek. Bu kadar.
2: Bu.

0: Oğlum Talha Özpolat abinize selam çakın.
1: Talha hocam günaydın.
0: Gençler bugün doğum günüm. Aysun iş bilir. Kutlayın çocuklar.
1: Aysun happy birthday. Doğum günü kutlu olsun. Ola kalmış. Aysun'un doğum günü ola kalmış. Aman aman.
0: Yağmurdan da hesap.com'a bağlanmaz be kardeşim diyor.
1: Yağmur gibi akıtıyor onlar.

0: Efendim mecliste kabul edilen düzenleme ile beraber aday sürücülerin belirli trafik ihlallerinde ehliyeti iptal ediliyor.
1: Nedir?
0: Toplam 75 ceza puanına ulaşanlar, 2.020 promilin üzerinde alkollü araç kullananlar.
1: Ticari gibi davranılıyor onlara da.
0: Dönüş, yaya önceliği ve emniyet kemeri kurallarını 3 kez ihlal edenler. Bunların ehliyeti iptal edilebilecek. Güzel haber.
1: Evet, geçiş sürecindeysen eğer bunları yapmamaya özen göster. Evet. Bunları zaten geçiş süreden yapmazsan...
0: Ya sonrası için de buradan ricacı oluyoruz. Trafikte kuralların çok katı, çok sert olmasını...
1: Maalesef gerekiyor.
0: Yıllardır söylüyoruz.
1: Maalesef. Gönül abi, ister ki herkes ya. Kuralı gördüğü anda uysun. Biz de buna dahil oluyoruz belli yerlerde. Yani ister istemez insanlık hali bazen yapmadığın şeyler olabiliyor ama... Sert katı kurallarla.
0: Katı kural abi.
1: Yapacak bir şey yok. Bu katı memlekette kural. Yani ya böyle yani.
0: Böyle öğreniyoruz. Bizim başka türlü bir öğrenme şeklimiz
1: cezayı
0: yok.
1: Cezayı yiyerek bir şekilde öğreniyoruz.
0: Evet. Onu bir yere bir düşmesi lazım.
1: Evet yani biz çocukluktan alıştık. Terlikle öğrendik.
0: Terlikle öğrendik evet.
1: Sopayla öğrendik. Öğretmenden cetvelle öğrendik. Yeri geldi mahalledeki abiden
0: dayak yiyerek öğrendik. Biz böyle öğreniyoruz.
1: Ya da öğrenmeye çalışıyoruz.
0: Tam ya da öğrenemiyoruz.
1: Tam da öğrenemiyoruz.
0: Türkiye narsist hayranlık düzeyinin en yüksek olduğu 5 ülke arasında yer almış ya. Ülkemiz bu konuda.
1: Bravo.
0: Evet.
1: 5 ülke. Bir de
0: narsist hayranlık düzeyinin en yüksek olduğu 5 ülke. İlk 5. Hazır mıyız? Nijerya,
1: evet.
0: Irak, Çin, Nepal ve Türkiye. En düşüğünü söyleyelim.
1: Yine beşinciyiz biz herhalde.
0: Tabi burada beşinciyiz.
1: Beşinciyiz.
0: En düşük düzey nerede? Norveç, Danimarka, İrlanda, Rusya ve İngiltere'ymiş efendim.
1: Kuzeyde hep.
0: Evet.
1: Kuzey.
0: Narsist hayranlık düzeyi ne demek sayın hocam? Narsist hayranlık düzeyi.
1: Yani etraftaki bulunan bu lider olur, patron olur, arkadaş olur. Artık kim varsa narsizmi temsil eden, kendini başka yere koyup başka şekilde davranan insanlara karşı... ne derler ona, saygı duyma
0: şeyisi,
1: eylemi,
0: narsist hayranlık.
1: Evet, biz böyle insanları severiz aslında. Biz de severiz sevgili, doğru aslında, biz severiz. Ama biz tabii onu narsizm olarak bakmıyoruz değil mi? Baktığımız zaman yani masaya yumruğunu koyar, her dediği doğrudur, çok şey
0: oğlum,
1: bilir.
0: Oğlum hiç söylediğinle alakası yokmuş, dur bir dakika ya. Narsist hayranlık ne biliyor musun?
1: Nedir, söyle bakayım.
0: Bireylerin kendilerini üstün görme.
1: Tamam, üstün gören kişileri hayran olma işte durum.
0: Büyüklenme ve çevrelerinden sürekli övgü bekleme eğilimi bireyin kendisininmiş.
1: Tamam ama narsist hayranlık da şey, ben orada şunu anlıyorum. Sen öylesin, ben sana hayranım.
0: Değilmiş. Narsist hayranlık,
1: kendime hayranımmış.
0: Tamam. Ben de senin dediğin gibi anlamıştım.
1: Çünkü narsizm öyle bir şey, doğru. Yani narsizm dersek kendimi anlatırım ama narsist hayranlığı deyince karşı tarafa da hayranlık
0: değilmiş.
1: Duyuyormuş
0: narsist
1: gibi.
0: Narsist hayranlık kişinin kendine hayran olmasıymış.
1: Zaten efendim. Yani.
0: Bunda da iyiyiz.
1: Bunda da. Zaten burada 5 bile değiliz. Hani diğerinde 5 olabiliriz de
0: bence
1: burada 5 değiliz.
0: İlk 3'e girmemiz
1: burada
0: lazımdı ya.
1: Burada 3'teyiz abi. Burada 3'teyiz.
0: Aslan burçlarını tanımlıyor. Alenen değil mi?
1: Kesinlikle aslan, ikizler. Bunlar hep sevgili Yıldırım.
0: Öyle derler.
1: Özellikle.
0: Narsist derler.
1: Özellikle
0: değil mi?
1: Evet, özellikle. Evet.
0: Genelde kendimizi bu anlamda severiz.
1: Severiz abi, severiz. Biz severiz.
0: Arkadaşlar
1: herkes
0: böyle...
1: Herkes kendinden fazlasıyla memnun sevgili Yıldırım. Narsist olan da memnun, olmayan da memnun ama. Biz memnunuz. Genel olarak kendinizde değiştirmek istediğiniz bir şey var mı diye mikrofon uzatıyorlar. Sadece fiziksel özellikten bahsediyoruz biz.
0: Hiç duygu düşünceden hiç evet, kimsenin bahsettiğini.
1: Ben kendimden aşırı memnunum mesela. Harika bir insanım.
0: Harika bir insanım.
1: Harika bir insanım.
0: Kafa karıştırmalık haber demiş Elif. Valla öyle zannettik ama doğrusunu öğrendik efendim. Kore birinci sırada olmalı diyor bu ankette diyor efendim. Kocamdan bahsettiniz diyen de işte narsist hayranlık o. Ben harikayım.
1: Ben harikayım. Ben öyleyim, ben böyleyim. Her şeyi bilirim, her şeyi yaparım. Çekilin, dokunmayın.
0: Yarın oğlumun doğum günü. Kutlarız efendim.
1: Kutlarız.
0: İsmi neymiş? Dur bakayım. Erdem Akif.
1: Erdem, doğum günün kutlu olsun.
0: Öptük yanaklarından. Şimdi bir ara dönüşünde final için, veda için burada olacağız sevgili dinleyiciler. İstanbul'da bir yağış durumu vardı. Şu anda problem yok. Son bir daha bir bakayım.
1: Muhtemelen bizim buraya mı geçiş yaptı sevgili Yıldırım, öyle bıraktı
2: evet,
1: gitti
2: evet,
1: mi?
2: Evet, evet.
1: Öyle
2: evet.
1: Bir şey oldu. Öyle. Baktım şimdi trafiğe etkisini de, trafik şu an %51, çok normal.
0: Gayet normal.
1: Çok normal, az bile trafik demek ki her yere.

0: Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var.
3: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüşsuyu'nda. Asıl soru şu:

0: Ankara Medipol Üniversitesi. Yarının başladığı yer.
1: Reklam.

0: Jeez inşallah. Ölmez sağ kalırsak. Muazzam bir organizasyon var. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı. 31 Ağustos tarihinde Kafum'da. Kafum Fuar Merkezi'nde. Biz de orada olacağız. Peki ne var bu organizasyon içinde?
1: Bu organizasyonda sevgili Yıldırım, alışveriş var, yemeler içmeler var. Luna Park'ta çocuk atölyelerine kadar aradığın her türlü eğlence. Yani büyükten küçüğe kadar herkes için.
0: Herkes için her bir şey eğlence var.
1: Biz
0: bir
1: de 1 Ağustos var. Cumartesi günü saat 16-18 arası.
0: Kafa açan uzmanı yapacağız.
1: Kafa açan uzmanı canlı yayında yapacağız inşallah, arabamızdan yapacağız ardından da.
0: Bir de gösterinin önünde veya arkasında, muhtemelen devamında olacak herhalde. Bir de sahnede dinleyicilerimizle bir söyleşi, bir muhabbet,
1: evet, bir buluşma
0: olacak.
1: Bir buluşma yaşayacağız.
0: Bizden sonra APU mu çıkıyor?
1: APU akşamında APU var. Festivalin
0: çok
1: akşamında
0: emin değilim
1: APU
0: ama.
1: Yani öyleydi, en son öyleydi. Tabii bu şeyler değişebiliyor sevgili Yıldırım, anlık.
0: Evet.
1: Şeyler değişebiliyor.
0: Sizleri de bekleriz efendim Kahramanmaraş'taki bu şahane organizasyona. Senacığım çok teşekkür ederiz.
2: Ben teşekkür ederim abiciğim.
0: Anneciğim dinliyor mu?
2: Evet, dinliyor şu selam an. Mesaj atmış.
0: Çok güzel bir annem var, biliyor musun?
2: Selamlar. Evet, çok seviyorum anneni çok onu.
0: Ben de çok seviyorum anneyi.
2: Seni de çok seviyorum. Tatil, sabah akşam.
1: Tatilde zorluk yaşadın mı anneyle?
2: Ne gibi?
1: Yani anneyle tatile gittiniz ya.
0: Anneyle tatil zordur diyor yani.
1: Zor mu? Kolay mı? Nasıl geçti?
2: Yok, hiç zor değildi. Daha kolaydı hatta.
1: Mahir abi arıyor.
0: Ne diyor?
1: Yağmurdan muhtemelen diyecek ki arabaları içeri alın. Bak şu an arıyor Mahir abi.
0: Bence yayını dinliyor şu anda. Evet, Mahir abi tanıyorsunuz.
1: Alo Mahir abi. Yayındayız abi şu an.
0: Hoparlörü açsana.
1: Hoparlörü açıyorum bir saniye.
0: Bir dakika, hoparlörü aç Mahir abi. Öyle.
1: Mahir abi yayındasın şu an.
3: Ne söylememi istiyorsunuz abi?
1: Abi bizi ne kadar sevdiğini söylersen.
3: Abi kelimeler ve sözler tarif etmeye yetmiyor yani. Seyircilerden eğer bize destek olacak iki tane cümle söylerlerse ben dünyalar kadar diyorum yani.
0: Eyvallah. Sağ olsun. Ne için
3: uzaya
0: almış?
3: Uzaya da gitmediğimiz için uzayı katamıyorum yani. Yoksa NASA'yı da katacağım, uzayı da katacağım.
1: Sen her
3: yani
1: şeyi katarsın. Sen her şeyi katarsın.
3: Yani var ya.
1: Araç için abi, mi? Araç için mi sevgili Mahir abicim?
3: Yok, araç önemsiz ya, ben seni kurtarmak için aradım. Ya araç ne ki?
1: Ne bileyim, yağmur yağıyor falan dedim. Mahir abi kesin ondan arıyor. Arabayı içeri alalım diye.
3: Evet evet, vallahi yağmur yağıyor. Risk almayalım.
1: Abi ama sabah bak. Evet evet, sabah kapatmışsın kapıları, giremedik içeri, dışarıda yağmurda kaldık.
3: Ya evet, esası sana bir kumanda vereceğim de kimsenin haberi olmasa tamam. Ama şimdi yayında da söyledik. Rezil olduk valla.
0: Ya yayından hiç.
3: Kumanda yapacak bir şey yok.
0: Mahir'imi öpüyorum.
3: Abi, güzel bir yer ayarladım size. Göl manzaralı, buyurun gelin aracı içeri alalım.
1: Tamam abim benim, geliyoruz. Geliyoruz. Hadi kendine iyi bak. Hadi bay bay.
0: Mahir'im benim. Basit kahvaltı Mahir.
4: Hoş geldin aramıza.
1: Mahir abim ya.
0: Akşam 18'de tekrar buradayız. Siz de bekleriz. Kafa açan uzman
1: bitti.
5: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

0: Erdemler Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için Setur.com.tr ya da 444-2822.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
7: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil.

0: değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerjisi yenilenebilir ve kirlenme yaratmayan en temiz, en doğal enerji kaynağıdır. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
3: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere verilen zararın İran'ın dondurulmuş varlıklarından karşılanacağını açıkladı. Trump'ın İran'a yönelik daha büyük çaplı yeni bir askeri harekat başlatmayı değerlendirdiği belirtilirken, İran'ın ABD'nin ilettiği ateşkes teklifini reddettiği öne sürülüyor. Gürcistan 9 soruşturmasında dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'in telefonundan ihraç edilen polis memuru Gökhan Ertok'la yazışmaları ortaya çıktı. Soner'in kendisi aleyhine paylaşımda bulunanları yakalattırıp işkence ettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ankara'da düzenlenen yeni operasyonda gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 13 oldu. Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı. 10 kişi hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobil hasar gördü. Amasya'da şiddetli fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Çok sayıda ağaç yerinden söküldü, çatılar uçtu. Fırtınada bir kişi yaralandı. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile'de iki gün, Eyüp Sultan ve Arnavutköy ilçelerinde ise bugün denize girilemeyecek. Rütü'nün yayımladığı araştırmaya göre gençlerin günlük televizyon izleme süresi 2022'de 1 saat 40 dakikayken 2025 itibarıyla 40 dakikaya düştü. İnternet kullanımının günlük 5 saate yaklaştığı belirtilen araştırmada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı.
2: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 92 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.928, yarım altın 20.059, çeyrek altın 10.024, gram altın ise 6.140 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 8 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 7 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 34 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 54 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya ve Adana 34, Kayseri 33, Erzurum 28 ve Diyarbakır 39 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz hava durumunu

0: hep boş yere, boş yere.
1: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
2: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hem

olmayın. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Pilot garaj şoka ekspertiz.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: 31 Temmuz tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Vatan. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için.
5: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
7: Parafla Hollanda Amsterdam'dayız. Amsterdam Hollanda'nın başkenti ve ülkenin en ünlü şehirlerinden biridir. Tarihi kanalları, etkileyici mimarisi ve canlı kültürel yaşamıyla ziyaretçilerini kendine hayran bırakır. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Anne Frank House, tarihi önemiyle her yıl milyonlarca ziyaretçi çeker. Bisiklet dostu sokakları, sanat galerileri ve renkli kanal evleri Amsterdam'a eşsiz bir atmosfer kazandırır. Şehir, tarih, sanat ve modern yaşamın uyum içinde buluştuğu büyüleyici bir destinasyondur.
5: Paraflay'ın

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
6: Dünya dursun, biz buradayız.
7: Reklam. 90'lı yılların
8: en iyileri.
7: Alem Efendi.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Gelecek seninle gelecek.
5: İstanbul Medipol Üniversitesi.
6: Bir gram altını bile kapınıza getiren
7: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: Yanıklarının iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde ton balıklarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
1: Reklam. Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kredi kartı ve banka kartını tek kartta birleştiren Bankkart'ın ayın sektörü özelliğiyle her ay farklı bir sektörde daha fazla Bankkart lira kazanabilirsiniz. Detaylar bankkart.com.tr'de.
2: Saat 10. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
3: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
4: Temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 2.

0: Eleme turu ilk maçında sahasında Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 mağlup etti. Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalya ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: BIST 100 endeksi %0,17 puan düşüşte 14.053 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
0: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 9 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 31 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 50 dakika.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.025, yarım altın 20.107, çeyrek altın 10.048, gram altın ise 6.154 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

paket olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde, benim sevdiğim adam olmayacaksın.

0: İşletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Bir araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
3: Hangi halı değil hangi gümüş suyu? Ekspertise
4: Dynobile. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Ekspertise
5: Dynobile. Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Reklam. Her dönemin en iyisi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklam.
1: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının...

Nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Alice Harikalar Diyarında çocuk oyunu Şişli Tiyatrosu'nda. Hayal gücü çok kuvvetli olan Alice, bir gün evinin bahçesinde kitap okurken önünden geçen ve konuşan bir tavşanın peşine takılır. Bir ağacın kovuğundan içeri atlayan tavşanın peşinden o da atlar ve kendini Harikalar Diyarında bulur. Bakalım Alice ne gibi maceralar yaşayacaktır? Siz de bu heyecana ortak olmak için 25 Temmuz saat 14, 16 ve 18 için biletlerinizi almayı unutmayın.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı. Reklam. 90'lı yılların. En iyileri. Alem Efendi.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: Saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Özgür Özel dahil 91 milletvekili CHP'den istifa etti. Özel'in partisinin ismi ise yeni parti oldu. Partinin kuruluş dilekçesi bugün İçişleri Bakanlığı'na teslim edilecek. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Ünlü isimlerin bugün ifade vermesi bekleniyor. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara yönelik köstebek operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak

Kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Pazardan itibaren ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden artacak. Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasp edip il dışına çıkan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira sahibine teslim edildi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 2 katlı metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken otomobil hasar gördü. Rütü'nün yayımladığı araştırmaya göre gençlerin günlük televizyon izleme süresi 2022'de 1 saat 40 dakikayken 2025 itibarıyla 40 dakikaya düştü. İnternet kullanımının günlük 5 saate yaklaştığı belirtilen araştırmada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 20 kuruş artacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'den itibaren faaliyete geçecek. Hatta trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak ve illegal yapılara geçit verilmeyecek.

Merhaba, ben Elif Buğsa Doğan. Yangın Yeri adlı şarkımın söz ve müziği Çağrı Kaymağı'a ait. Şarkının ismi konusunda ise Çağrı'nın ilk düşündüğü isim Hala Dönmedin Geri'ydi. Biz de şarkının en güçlü ve en vurucu sözlerinden biri olan Yangın Yeri ismini önerdik. O da bu önerimizi beğenip kabul etti ve şarkının adı Yangın Yeri oldu. Yangın Yeri şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tup turuncu Teknosa'da. Samsung

9 lira. Teknolojik teknosada güzel. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: kaçırmayın. Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: tamam. Alem Efendi. Birazdan.
1: Seni öpmeye, koklamaya doyamadım. Biri geldi aldı elimden, soramadım.
0: Birazdan.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira. 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe. Fırsatları kaçırma. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir.

0: Kahvelerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde çekirdek, filtre ve kapsül kahvelerde aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detay.

0: en iyi düetler. Doğu Svek, Aleyna Tilki, Bir Gün Ol Yerimde.
1: Şimdi

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalyan ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.104 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika.

0: Doğru karar ustası. Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.114, yarım altın 20.152, çeyrek altın 10.070, gram altın ise 6.168 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya ve Adana 34, Kayseri 33, Erzurum 28 ve Diyarbakır 39 derece.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.

0: Merhaba, ben Derya Oğlu.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Şekerleme ve sakızların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-24 Temmuz tarihlerinde şekerleme ve sakızlarda aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecek.

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA kripto.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: Parafla Hollanda, Rotterdam'dayız. Rotterdam, Hollanda'nın en büyük ikinci şehri ve Avrupa'nın en önemli ticaret merkezlerinden biridir. Şehir, dünyanın en büyük ve en yoğun limanlarından biri olan Port of Rotterdam ile tanınır. Modern mimarisi, yenilikçi şehir planlaması ve etkileyici gökdelenleriyle diğer Hollanda şehirlerinden farklı bir görünüm sunar. Özellikle Cube Houses gibi sıra dışı yapılar ziyaretçilerin ilgisini çeker. Rotterdam, dinamik atmosferi, kültürel etkinlikleri ve çağdaş yaşam tarzıyla Hollanda'nın en dikkat çekici şehirlerinden biridir.
1: Paraflay'ın

0: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: İnternette yıllarca birlikte eğlendik. Şimdi sıra gerçek hayatta. Halk Ekmek Fest'te bir günlüğüne telefon ekranlarından çıkıyor, aynı alanda buluşuyoruz. Müzikle, oyunlarla, sürprizlerle, iyi yemeklerle, kötü danslarla ve bu anı kaçırmamam lazımdı dedirtecek anlarla. Bu sadece konser izlemeye, bir şeyler yemeye ya da birkaç fotoğraf çekmeye geldiğiniz bir festival değil. Daha fazla iyi ki gelmişim anı. Bir günlüğüne değil, uzun süre konuşulacak bir gün için hazırlan. 25 Temmuz saat 17'de Küçük Çiftlik Park'ta.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Bitsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Kalkınma, gelişme ve büyümenin en önemli göstergelerinden biri enerji üretimidir. Kendi ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneşten elektrik üreterek enerji sorununa dur diyebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mutlak Butan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona erdi. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti. Yeni partinin kuruluş dilekçesi imzalanarak İçişleri Bakanlığı'na teslim edildi. 91 milletvekilinin istifa etmesiyle CHP'nin meclisteki sandalye sayısı 44'e düşmüş oldu. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, komedyen Şahan Gökbakar, oyuncu Hazal Kaya ve sosyal medya fenomeni Fatih Koparan bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı. Ünlü isimlerin bugün ifade vermesi bekleniyor. Çetelere bilgi sızdırmakla suçlanan polis ve memurlara yönelik köstebek operasyonunda 24 şüpheli tutuklandı. 13 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karadeniz üzerinden gelen yağışlı sistem Türkiye'yi etkisi altına alıyor. Yağışlar bugün de etkili olacak ancak kritik gün yarın. Sel, hortum ve dolu riskine karşı vatandaşlar uyarıldı. Pazardan itibaren ise yağış etkisini kaybedecek ve sıcaklıklar yeniden artacak. Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasp edip il dışına çıkan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira sahibine teslim edildi. İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki katlı metruk bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken

otomobil hasar gördü. Rütü'nün yayımladığı araştırmaya göre gençlerin günlük televizyon izleme süresi 2022'de 1 saat 40 dakikayken 2025 itibarıyla 40 dakikaya düştü. İnternet kullanımının günlük 5 saate yaklaştığı belirtilen araştırmada günlük ortalama sosyal medya kullanım süresi ise 3 saat 24 dakika olarak hesaplandı. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 20 kuruş artacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'den itibaren faaliyete geçecek. Hatta trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak ve illegal yapılara geçit verilmeyecek.

0: Alem Efendi birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Doğada ne varsa Zevra'da da.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: biz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Arış Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle. Ömür boyu mutluluklar için. Arış. Pırlanta.
5: Reklam.
6: Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Reklam.
8: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
9: Kazancım Net, Sigortam Net.
10: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize...

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim @alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalyan ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Filenin sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.104 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 55 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 1 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 43 dakika. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.114, yarım altın 20.152, çeyrek altın 10.070, gram altın ise 6.168 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
0: Yeni saatte de
1: tüm zamanların
0: en iyileri için.

0: Merhaba, ben Gökhan Tepe.
1: Buraya gelmen lazım, güneşi görmen lazım.
0: Yeni şarkım Tatlım şimdi Alem FM'de.
2: Alem FM, cümle alem burada.

0: Reklam.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Tup turuncu Teknosa'da. Vivo Y

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam.
3: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğum?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam, tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: Cümle Alem şimdi Alem Portal'da.
1: Modunu seç, müziğini dinle.
0: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında.

birazdan. Birazdan.

1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden

0: Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Türkiye'nin sevilen komedyenlerinden Özgür Turhan, kahkaha dolu yeni gösterisiyle sevenleriyle buluşuyor. Gündelik hayatın içinden keskin gözlemlerini, kendine has anlatımı ve güçlü sahne enerjisiyle harmanlayan sanatçı, izleyicilerine eğlence dolu bir akşam vaat ediyor. Kadıköy Selami Çeşme Özgürlük Parkı Amfiteyatro'da 26 Temmuz saat 21'de.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Benzin, mazot, doğalgaz ve su fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz maalesef yok. Ama elektrik fiyatları arttığında yapacak bir şeyimiz var. Elektrik zamlarına karşı kendinize koruyucu önlemler alıp kendi elektriğinizi güneşten üretebilir, kullanabilir ve tüketim fazlasını ilgili tedarik şirketine geri satabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Habersiz. Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi. 15 Temmuz'un öğrettikleri. Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
2: Expertise. İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
4: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: getir. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Reklam.
2: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.
1: Her dönemin en iyisi.

0: İstikbaltiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor.

0: ve biletspace.com'da.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Ema
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalyan ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.104 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 94 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 15 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 12 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 45 dakika. Ekspertize,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.114, yarım altın 20.152, çeyrek altın 10.070, gram altınsa 6.168 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Trabzon 29, Ankara 30, İzmir 33, Antalya ve Adana 34, Kayseri 33, Erzurum 28 ve Diyarbakır 39 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa Serdar Trafik'teyi sunar. Ya minibüstesindir. Ya otobüste.
4: Azlak bir olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle. O da bu yollarda seninle. Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de. Alem FM'de.

Hanımlar beyler herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 24 Temmuz 2026 günlerden cuma. Kefenkleri kapatmaya geldim. Nasılsınız, iyi misiniz? Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, ya oğlum iki gündür nazar değiyor. Vallahi billahi ya. Vallahi iki gündür nazar değiyor ya. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Demeter, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Bolu, Osmaniye, Yedize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Siirt, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Ben işi çözdüm. Yavaş sayınca sayamıyorum. Yavaş da olmuyor yavaştan. Sesimin ulaştığı her yerde herkese selam ederim sevgili dinleyenler. Sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz.

0536-901-8902 0536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası değerli dinleyenler. 536-901-8902. Nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Sıcaklık havayla falan aranız nasıl acaba? Uçağa bineceksin ya, heyecan bastı demiş. Daha bugün olmaz o daha ya. Bugün olmaz. Ay, birinde bineceğim. Bak ben hangi günden sonra yokum biliyor musun? Beynen hangi günden sonra yokum? Ayın biri cumartesine denk geliyor. Ben ayın 30'u perşembeden sonra ben beynen yokum, beynen. Yokum ben yani. O da şimdi olmaz yani. Nasılsınız Serdar Bey? Sağ olun, iyiyim efendim. Yeni kalktım da ben. Özür dilerim.

Ben mesai bitirene kadar koca bir radyonun yayın akışı bitiyor. O kadar uzun mesaim var. Yok, bizde yayın akışı bitmiyor ki, bizde devamlı 24 saat yayın var bize, biliyorsun. Yayın akışı bitti dedin, boşluk olması lazım. Yok, bizde bitmiyor. Biz yine senden daha uzunuz. Yani. Biz de senden daha uzunuz. Yani. Hafta sonu yağış için uyarılar var. Sıcaklar birazcık azalır gibi. Hadi bakalım. Konu nedir? Konu sevgili dinleyenler, bu dünyada herkes, bu işte kimse benim üstüme değil ya, elime su dökemez der. Yani bir şey için der. Ben bu işin bir numarasıyım. Ben bu işin işte ustasıyım. Hangi işin bir numarasınız? Bir numarasısınız. Hangi işin ustasısınız? 0536 901 8902 536 901 8902 değerli dinleyenler. Hangi işin bir numarasısınız? Hangi işin ustasısınız? Hangi işin neyin? Bunun bir numarasıyım, bunun starıyım dediğiniz ne var? 0536 901 8902 0536 901 8902 değerli dinleyenler. Buyurun, yapıştırın bakalım. O arada bir şarkı dinleyelim.

Hemen bakıyoruz sevgili dinleyenler. Bak biri yazmış, görüyor musun? Bunu şimdi aslında ibreti alem için aramak lazım sana. Aldatmada bir numarayım demiş efendim. İnşallah yakalanırsın, inşallah donuna kadar alır seni eşin. Yani inşallah. Evli misin değil misin bilmiyorum. Pardon, özür dilerim, birazcık çok gerçekçi bir tepki. Halk arasındaki tepkiyi verdim, özür dilerim. Özür dilerim. Yani rahatsız olan varsa özür dilerim, pardon. Pardon. Yine don dedim bak. Pardon, yine don dedim. Özür dilerim. Birden tutamadım kendimi. İki hafta kendi memleketimde fındık topladım. Üç hafta hanımın köyünde. Malatya'da kayısı topluyorum. İki gündür radyoyu dinleme fırsatı bulabildim. Adem yok yayında. Hüseyin diye bir arkadaş gelmiş. Adem'e ne oldu? Güncelleme geldi Adem'e. Güncellemeyi alınca böyle oldu Adem. Hüseyin o böyle oldu. Güncelleme. Salaklıklı üstüme tanımam. Tövbeler olsun. Hiç kimseye hayır diyemem. Canım yansa da içime atarım. Ne olacak bilemedim. Konu çok zor, bir şey bulamadım. Bulursun bulursun. Bir şey de bir numarasındır ya. Kesinlikle bir numarasındır yani. Bir şey de öylesindir ya. Bu işte kimse benim elime su dökemez dediğim bir şey yok.

Meslek icabı. Tır şoförü olduğum için sabretmekte bir numarayım. Sanki sinirlerim alınmış gibi. Dışarıda gördüğümüz tırcı abiden hiçbir öyle değil ama nasıl oluyor? Belirli bir süresi mi var bunun? Beğendiğim bir şeyin aynısını daha ucuza bulmanın ustasıyım. Vallahi mi? Ben de bunu hiç bilmiyorum. Neyi mesela? Dur lan şunu alayım diye işaretliyorum mesela. Onu alana kadar hani daha ucuzunu bulurum diyorum. Onu alana kadar arıyorum. Mesela 10 liralık bir şey beğendim. Dur lan daha ucuzunu bulurum ben bunun diyorum. Oraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum yok. Öbür tarafa bakıyorum. Dur şu 10 liralığı alayım diyorum. Ben alana kadar o da 15 lira olmuş mesela. Yani hiç yani.

Abi uyumakta üstüme yok. Evdeki kediyle yarışıyoruz. Bende de öyle, ben de çok uyuyorum. İşte 4 yayın. Serdar Trafik'te benim uyku düzenim bozuyor sevgili dinleyenler. Yani. Söyleyeyim de.

0: yaşıyorum.
1: Hüseyin bir ara verelim demiş. Olur Hüseyin'cim, verelim. Aradan sonra devam edelim. Hadi bakalım. Neyde bir numarasınız? Neyde kimse benim elime su dökemez dediğiniz ne var sevgili dinleyenler? Neyde? Buyurun bakalım. 0536 901 8902 536 901 8902.

0: şey. Neydi? Bir numarasınız. Buyurun yapıştırın.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz...

0: Nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Stok stok stok. Mediamarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. Mediamarkt.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
7: Orijinal Çamlıca gazoz.
8: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
9: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
10: Dünya Katılım var.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz katılığı iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna.

0: Reklam.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
2: Pop müziğe yön veren ve şarkılarıyla gönülleri fetheden Hande Yener'in dillere pelesenk olan şarkılarıyla coşmak istiyorsan çok geçmeden sen de bu gecede yerini ayırt. 25 Temmuz saat 21'de Jolly Joker Arena'da.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

0: sadece.
1: Mesajlara bakarken bir şey dikkatimi çekti. İnsanlar beğendikleri ürünün ucuzunu bulmakta ustalar. Hani birkaç kişi var. Gerçekten ben öğrenime çok açık bir insanım. Bunu bana öğretmeniz lazım. Bunu ilk gördüğümü alsam kazık yiyorum. Araştırsam ilk gördüğüme zam geliyor. Bu çok. Bu birini arayacağım ya konuyla alakalı. Bana da öğretsinler yani. Nasıl yapıyorsunuz?

0: Daha önce konuşmuşuz mu bu dinleyiciyle? Bilemedim. Bilmiyorum. Bakayım çalsın. Heh, çalıyor tamam. Alo, merhaba.
1: Merhaba Gökserdar.
0: Merhaba. Hayırdır? Merhaba Gökserdar. Gökalp diyecekse Gökserdar. Anladım. Güzel oldu. Tamam.
1: Ya arkadaşımla konuşuyordum Gökhan'la, bir anda sen arayınca çıktı.
0: Anladım. Şimdi beğendiğiniz bir şeyin aynısını daha ucuza bulmanın ustasıymışsınız hanımefendi. Doğru mu?
1: Yok öyle bir şey. Ben öyle bir şey paylaşmadım ki.
0: Ben yanlış mı aradım ben?
1: Karıştırdın sen.
0: Bir saniye. Bir saniye. Evet ben yanlış. Olsun, sesinizi duymuşum. Boş ver. Nasılsınız? İyi misiniz?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Neredensiniz? Kimsiniz?
1: İzmir, Karşıyaka.
0: İzmir, Karşıyaka. Nasıl havalar orada?
1: Burada hava bir acayip. Yağsar mı, yağmasa mı, açsa mı, açmasa mı, sıkıntılı yani.
0: He, ne yapacağını kendi de bilmiyor yani, doğru mu?
1: Evet, evet maalesef.
0: Anlıyorum. Kaç derecedir şu an mesela bulunduğunuz yerde?
1: Efendim?
0: Kaç derecedir şu an bulunduğunuz yerde? Hava?
1: Şu anda 25 derece falan düşmüştü ya yani.
0: Ya kadar. 25 hava mı ablam, gözünü seveyim. Benim şu an olduğum yer 33 derece ya. 25 hava mı, gözünü seveyim ya.
1: Yani bana göre 25.
0: Ne, buz kalıbı mısın? Nasıl 25?
1: Ay bir dakika, dur, ne 25'i ya? Dur bir saniye. 35.
0: He, bayağı sıcak galiba, vurmuş sıcak.
1: Ay. Evet herhalde.
0: Vurmuş galiba. İyi peki, çok tamam, kolay gelsin. Çok teşekkür ederim.
1: Hadi,
0: kusura bakmayın.
1: Sağ olun. Rica teşekkür ederim. Beklenmedik ya.
0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Bay bay. Sağ olun. Onun için demek ki ben daha önce konuşmuşuz dedim. Allah Allah ya. Bir daha arayayım mı yanlışlıkla?

0: Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Abla neredesin? Senin için bütün listeyi aradık yanlışlıkla ya. Beğendiğin bir şeyin aynısını daha ucuza bulmanın ustasıyım yazmışsınız, doğru mu?
1: Evet, doğru.
0: Ya abla bunu bana da öğret ya. Bak ben de şimdi internet alışverişi yok. Ben genelde kardeşime söylüyorum. İnsanlarda şöyle şeyler görüyorum şimdi. Mesela diyor ki bir şey beğendim, sepete attım, ucuzlamasını, indirime girmesini bekliyorum filan. Sonra mesela bir yerde oturuyoruz, diyor ki aha %85 indirime girmiş diyor mesela. Zınk diye alıyor. Ben de bir şey beğeniyorum. Kardeşime diyorum ki şunu sepete at, bekle bakayım diyorum. Atıyorum 10 liradan sepete atıyoruz. Ertesi gün haber geliyor. Abi efendim beğendiğin şey var ya, evet 25 lira oldu. Yani hani bunu nasıl yapıyorsunuz ablacığım?
1: Vallahi bunun için mesai harcıyorum resmen. Şimdi mağazaya gidiyorum. Evet. Hemen beğendiğim bir şeyin fotoğrafını çekip internetten aratıyorum.
0: İnternetten ara, daha ucuza var mı diye.
1: Evet.
0: Ve buluyorsunuz.
1: İllaki buluyorum. Evet.
0: Allah Allah. Bundan sonra
1: o gördüğünüz ben... online alışveriş sitelerinin hepsini tek tek arıyorum. Zaten görselle arattığım zaman yani %80 buluyorum.
0: Anladım efendim. Anladım. Bu birini bana öğretmesi lazım bunu ama. Siz evli misiniz siz?
1: Değilim. Evleneceğim ama az kaldı.
0: Evlenince bakmazsın ucuza, boş ver.
1: Vallahi alışveriş yapmayı çok sevdiğim için bu işin ustası oldum.
0: Anladım. Ne kadar az kaldı mesela evlenmenize efendim?
1: Şöyle 2 hafta sonra nikahım var.
0: Anladım. Abinin haberi var değil mi işten? Yani siz şey
1: var.
0: Yani abinin haberi var. Siz neredensiniz acaba?
1: İstanbul.
0: İstanbul. Neresinden İstanbul'un?
1: Kadımköy.
0: Kadımköy'den. Tamam. Nasıl?
1: Bu benim ikinci katılışım bu arada. Daha önce tişört kazanmıştım.
0: Daha önce tişört. Geldi mi tişört?
1: Evet geldi. Teşekkür ederim.
0: Rica ederim efendim. Peki. 2 hafta sonra nikahınız var.
1: Evet. Bu...

0: Alayı malayı falan filan aynı anda mı olacak? Ne olacak?
1: Ya henüz onu organize edemedik çünkü çok yakınımızın da bir hafta sonra düğünü var. O evet. yüzden bütün işleri aradan çıkartıp
0: sonra... Kızım yemişim yakınının düğününü, kendi düğünüm var ya.
1: Ama gitken çok zor olacak, kendimi kısıtlamak istemiyorum.
0: Anlıyorum. Peki bu yakınınızın düğünü nerede?
1: O da İstanbul'da.
0: Siz nerede evleniyorsunuz?
1: Biz de İstanbul'da ama mesela ben pazartesi gittiysem cuma günü dönmek zorunda kalacağım.
0: He. Anlıyorum efendim, anlıyorum tabii. O zaman enişte...
1: Öyle telaşlara gerek yok.
0: Enişteye yaradı bu iş.
1: Evet.
0: Yani balayına gidilmeyecek.
1: Vallahi gidilecek.
0: Ya genelde öyle olur. Ya tatlım gideriz, bir ara gideriz. O ara hiç
1: doğru
0: gelmiyor.
1: Doğru söylüyorsunuz ya. Ben bunu bir daha düşünüyorum.
0: Yani o ara hiç gel. Boş ver yemişim.
1: Ben şimdi otelin de ucuzunu bulayım derken gidemem.
0: Bizim Bex'e gidin efendim Kuşadası'nda. Bex'e gidin. Ama evet.
1: Gideriz.
0: Tamam, benim selamımla ararsanız yaparlar güzellik, haberiniz olsun.
1: Tamam söyleyeceğim.
0: Tamam, haberleşiriz, kolay gelsin. Hadi hayırlı olsun şimdiden.
1: Sağ olun size de, teşekkürler.
0: Sağ olun, teşekkür ederim, var olun, sağ olun, teşekkürler. Yine öğrenemedik canım. Bu bir taktik değil, bu bir şans. Bak vallahi insanlara çok imreniyorum ya. Hani bunu duymuşsunuzdur. Böyle bir yerde bir şey oluyor mesela, konuşuluyor falan filan, şey diyorlar. Abi sepete bir ürün attım, ucuzlamasını bekliyorum falan diyor. Ucuzluyordu harbiden. Ben neyi beğensem, benimkiler genelde elektronik eşya. Acaba elektronik eşya mı indirime girmiyor? Bir de öyle normal indirim de değil ha, böyle atıyorum tamamen sallıyor, 10 bin liralık bir şey beğeniyor mesela, 1000 liraya düşüyor mesela. Abi bu var ya, 10 bin liraydı o gün mesela, o gün işte atıyorum muhteşem cumartesiymiş, işte harika pazarmış, o gün 1000 liraya düştü abi, hemen aldım abi. 10 bin liradan 1000 liraya. Benim de dediğim gibi işte, ben 10 bin liralık bir şey beğeniyorum, ondan sonra haber geliyor, diyorlar ki mesela abi 20 bin lira oldu falan. Bu bence şans artık. Ver şey, ara ver Hüseyin. Aradan sonra gelelim. Ver.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
3: Reklam.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Temmuz sayısıyla yayında. Dönüşen jeopolitikte NATO ve Türkiye, merkez aktörün yükselişi, 15 Temmuz'un öğrettikleri, Kıbrıs Barışı, Atilla Harekatı, Bağımsız Vuruş, Türk Hava Kuvvetleri. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Platin Temmuz ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Uzun ve sağlıklı yaşamın ekonomiye etkisi. Türk Medya Sürdürülebilir Tarım Zirvesi. İş dünyasında yeni dönem, kurumsal iyi oluş. Koruyucu sağlık, uzun yaşamın yeni yol haritası. Platin Temmuz sayısı tüm bayilerde.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

getir. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda The Hague'deyiz. Lahey. Lahey, Hollanda'nın yönetim merkezi olarak bilinen ve ülkenin siyasi hayatında önemli bir yere sahip olan şehridir. Hükümet binaları, parlamento ve kraliyet ailesinin çalışma merkezleri burada bulunur. Tarihi yapıları, düzenli şehir planı ve Kuzey Denizi kıyısındaki sahil bölgeleriyle dikkat çeker. Kültürel etkinlikleri, müzeleri ve sakin yaşam tarzıyla öne çıkan Lahey, tarih, yönetim ve modern yaşamın bir arada bulunduğu etkileyici bir destinasyon.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Plaka ezberleme konusunda bir numarayım abi. Yatırım yapıp zarar yapmada bir numarayım. Bitcoin'e girdim, düştü. Dolar aldım, kur korumalı mevduat çıktı, zarar ettim. Arabayı sattım, pandemi patladı. Araba fiyatları uçtu. Altın aldım, biraz kâr ettik. Her ay almaya başladık. Altın düşüşe geçti. Tekrar zarar ettik. Geçen gece saatler durmuş kalmış sanki. Sabah gelmez pencereme. Abi ben masörlük yapıyorum ama 10 numarayım. Biraz gelir. Örgüde 1 numarayım. Yalakalıkla 1 numarayım. Üstüme tanımam. Allah Allah, olaylar olaylar.

Manipülasyonda bir numarayım. 5 senede 5 meslek değiştirmekte bir numarayım. Çalıyormuş telefon. Bakayım. Çalıyormuş evet. Açmıyor. Yalakalıkla bir numarayım diyeni aradım, açmıyor. Müsait değil demek ki, işi var. Demek ki.

0: Ay ucuza almak deyince ben en son sebil aldım. Her yerde 24 bin olan sebili ben 14,5'a aldım. Kurutma makinesi 30 bindi, 19 bini aldım. Vay be. Kocamı bile önce alır gibi oldum, sonra daha iyisinin makulünü bulabilir miyim acaba diye 6 yıl bekledim. Aradım, daha iyisini daha ucuza bulamadım, kocamı aldım. Hiç komik değilsiniz. İnşallah beyefendi yakalar bu mesajı. Hep öyle erkeklere beddua etmiyoruz biz ya. Biz bu erkeklerin böyle mal, ürün, eşya, hani her şey olarak görülüyor. Tövbe estağfurullah. Erkeğe yapıştırdığım için, ben de bir erkek olduğum için rahat konuşuyorum. Özür dilerim rahatsız olan varsa. Öküz biziz, ayı biziz, hayvan biziz, ondan sonra mal biziz. Tamam mı? Eşya biziz. Başka mesela? Başka?
1: Birkaç saat yetmiyor ki.
0: Bu bazı erkekler yüzünden ama.

0: Abi ben yazılımcıyım. E-ticaret sitelerine bot kuruyorum. Aradığım ürünü girip bota bırakıyorum. Fiyat düşünce ya da artınca bildirim gönderiyor. Ya ben de öyle değil. Ben de fiyat düşmüyor işte. Düşmüyor. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhabalar efendim. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim. Teşekkür ederim. İnşallah kocanız çektiğiniz mesajı görür.
1: İmkansız. Hiç radyo dinlemez.
0: Hiç sıkıntı yok. Bizde var bu mesaj yani. Ben bir şekilde şimdi kocanı bulup göndereceğim bu mesajı.
1: Ama ona da söylüyorum. En doğru seçimi yaptım. 2 sene aldım diyorum.
0: Hayır şimdi yani neyse, ben yorum yapmayayım. Sonra siz kapatıyor. Linci ben yiyorum. Çünkü kadın kadına asla kötü bir şey demiyor. Anladın mı? Asla kötü bir şey demiyor. Derse de bir tek kadın kadına diyebiliyor. Bir kadının başka bir kadına kurduğu cümleleri bu dünyada başka hiçbir canlı kuramaz, kurdurtmazlar. Dilini keserler adamın.
1: Tabii biz ölümle birbirimizi savunuruz.
0: Tabii sabah kadın programlarını seyrediyorum bazen. Kadınlar kadınlara neler diyor biliyor musun? Erkek dese gün yüzü göstermezler, yemin ediyorum bak.
1: Ama siz de birbirinizi idare ediyorsunuz, onu ne yapacağız?
0: Yok ya, biz erkekler olarak hepimiz birbirimizden nefret ediyoruz ablacığım biz. Hani biz
1: yok
0: sen
1: ya.
0: yok sen.
1: Ya. Ölümüne birbirinizi savunuyorsunuz. Hiç birbirinizin açığını vermiyorsunuz.
0: Yok be ablacığım, vallahi be, biz nefret ediyoruz birbirimizden erkeklerden. Ben mesela bir erkek olarak hiç erkek sevmiyorum. Erkek varsa benden 7 mahalle uzakta dursun vallahi billahi yani. Gerçekten. Bu ucuz alma işini nasıl yapıyorsunuz ablacığım?
1: Aynası yapıyorum, biliyor musunuz?
0: Bilmiyorum.
1: Bir şeyi gördüm mesela. En son sebil'i kafama taktım.
0: Evet.
1: Bakıyorum internetten, araştırıyorum. Trendyol'dan bakıyorum.
0: Dur şey söyleme. Alışveriş markası söyleme. Tamam. O reklama girer, sıkıntı olur bizde. Evet, tamam, bakıyorsunuz bir yerden.
1: Online alışveriş sitelerinin hepsinden bakıyorum.
0: Tamam.
1: Sonra oradan buldum ya aradığım şeyi. Mesela Sebil'i buldum.
0: Tamam.
1: Satıcı firmaya bakıyorum. Satıcı firmayı öğreniyorum. O satıcı firmayı internetten tekrardan araştırıyorum. Acaba neredeymiş diye.
0: O gün ne giydiğine o kadar filan.
1: Satıcı firmanın efendim?
0: O gün ne giydiğine kadar falan öğreniyorsun herhalde adamın. Benim telefon şakaları gibi yani, adamın her şeyini öğreniyor olabilirsin. Evet, devam edin.
1: İş yerinin nerede olduğunu öğreniyorum. Hangi şehirde, nerededir, ne değildir. Oradan bakıyorum. İnternetten tekrardan işte numarasını bulup ulaşıyorum. Ben sizi diyorum işte şuradan gördüm. Elinizde şu varmış, en uygun sizdiniz. Siz o online sitelere zaten komisyon edeceksiniz. Gelin biz anlaşalım. O siteyi aradan çıkaralım. Siz bana indirim yapın diyorum.
0: Şeytan seni görse ben biraz izne çıkayım, abla baksın der yerime. Evet yani çok sıcak. Ben bir yıllık izin kullanayım, abla yerime baksın der. Yani. Vallahi billahi. Kötü anlamda değil yani, hinlik anlamı, bildiğin şeytanlık ama iyi anlamda.
1: Tatile giderken de öyle yapıyorum mesela.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Otelimi araştırıyorum.
0: Evet.
1: Buluyorum.
0: Tamam.
1: Şimdi isim söyleyemiyorum ya, 3-4 tane biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Şeyler var. Oralardan hepsinden araştırıyorum. En uygununu buluyorum. O en uygunu bulunca otelin kendi numarasını arıyorum. Resepsiyonla görüşüyorum. Ben bu fiyata gördüm burada. Biz direkt sizden alalım diyorum. Siz oraya komisyon ödemeyin diyorum.
0: Vay be. Şimdi bende de şöyle bir şey var. Şimdi şeye geldi mesela, hani ben sizi radyodan aradım ya, iyi ki bize de şey Serdar, radyonun santralini aradan çıkartalım, ev telefonundan bağlanalım demedim. Neredesiniz hanımefendi siz?
1: Kahramanmaraş.
0: Tamam. Aa, ayın 1'inde Kahramanmaraş'tayız.
1: Aa.
0: Vallahi ayın. Ayın 1'inde. Gelelim. Ben, Fatih Yıldırım, Umut Bezgin. Üçümüz de varız. Ayın 1'inde. Kafumda, tamam. Fuarda.
1: Kafumda.
0: Evet, ha. Evet. Kafumda, fuarda. Bekliyoruz, tamam, mutlaka görüşelim orada. Gel orada bana bir ciddi. Kocanı da al gel de bak, ona söyleyeceklerim var.
1: Kocam 6 yıl peşimde koştu benim.
0: Tamam, al gel bir orada, bir bakalım. Bir al gel bir. Bir al gel. Kim kime koşmuş, ne olmuş.
1: Bakalım devam edecek mi?
0: İyi, hadi ayın 1'inde bekliyoruz mutlaka. Görüşürüz. Kolay gelsin.
1: Tamam,
0: sağ olun. Teşekkür ederiz. Var olun. Sağ olun.

0: Teşekkürler. Hüseyin bir saat başı arası demiş. Ver Hüseyin'cim, ondan sonra bakalım. Ver kardeşim.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı, şehrin

0: getir. Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
1: Dünya dursun, biz buradayız.
2: Reklam.
3: Bankkart'ın sizi düşünen pek çok özelliği var. Kartlarınızdaki tüm Bankkart liraları tek yerde biriktiren Bankkart kumbara özelliği ve istediğinizde peşin harcamalarınızı erteleyen peşin harca erteli özelliği Bankkart'ta. Detaylar bankkart.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Mutlak Butlan kararı sonrası yönetim konusunda tartışmalı bir sürece giren CHP'de bir dönem sona erdi. Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekili CHP'den istifa etti ve yeni partinin kuruluş dilekçesini imzalayarak İçişleri Bakanlığı'na teslim etti. CHP'deki istifalarla birlikte meclisteki sandalye dağılımı değişti. AK Parti 277 milletvekiliyle ilk sıradaki yerini korurken 91 milletvekili bulunan yeni parti ana muhalefet konumuna yükseldi. DEM Parti 56 milletvekiliyle 3. MHP 46 milletvekiliyle 4. CHP ise 44 milletvekiliyle 5. sıraya geriledi. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan oyuncu Hazal Kaya ile gazeteciler Fatih Altaylı, Ruşen Çakır ve Özlem Gürses adliyede ifade verdi. Hazal Kaya, Ahbap Derneği'ne 120 bin lira bağışladığını, kendisinin de mağdur olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki NATO zirvesinde geri dönüşlerin olumlu olduğundan bahsetti. Erdoğan, başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içerisindeydiler dedi. Ankara'da 60 yaşındaki kişinin 2 milyon lirasını gasp edip il dışına kaçan 7 şüpheli Kırıkkale'de yakalandı. Araçtaki aramalarda ele geçirilen 2 milyon lira sahibine teslim edildi. Türkiye genelinde neredeyse her markette satılan Tahsildaroğlu beyaz peynirle ilgili listeria bakterisi iddiası gündeme geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait ürünlerin toplatılarak imha edildiğini duyurdu. Akaryakıt ürünlerinden motorine zam geliyor. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 4 lira 20 kuruş artacak. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi 1 Eylül'den itibaren faaliyete geçiyor. Hatla trafik ve kasko ihbarları tek merkezden yapılacak ve illegal yapılara geçit verilmeyecek. İstanbul'da gece yarısından itibaren beklenen sağanak yağış nedeniyle İBB Afet Koordinasyon Merkezi uyarı yaptı. Eyüp, Sarıyer, Beykoz, Şile, Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla'daki yağışların çok kuvvetli olacağı belirtilerek vatandaşların dikkatli ve tedbirli

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Hiç böyle doğada, dağda, bayırda, ormanda gezerken bir şey buldunuz mu acaba hiç?
2: Yok ya, benim fakirin karşısına çıkar mı böyle şeyler ya?
1: Bak, kör kuyularda gezdim. Türkiye'de ayak basılmamış yerlere belki de ilk defa biz ayak basmışızdır. Ne, hiç öyle bir şey yok ya. Bir domuz kovaladı. Bir işte ayı pisliği gördük filan. Bu, yani bizim bulduğumuz bu.
2: Benim de hiç yok öyle şeyler. Çıkmaz.
1: Şu an altının var mı altının?
2: Kaç gram var? 5 gramım falan var.
1: Ya hadi hadi.
2: Ben 2 gramını az önce sattım.
1: Kaç para etti 2 gram altın?
2: 2 gram altın 12.500 lira.
1: 12.500 mi etti?
2: Evet.
1: Bir an birine 2 gram altın vereceğim geldi de aklıma. 12.500. Keşke bana haber vereydi. 12'yi alırdım senden.
2: 12 bin benim. Ya 12 bin desen tamam da 12 bin benim işime yarar.
1: Bak bunca yıl gel buraya bedava komedi 500 liranın lafını yapsınlar. Görüyor musun Adem? Bu dinleyici böyle işte.
3: Serdar Gökalp ile Serdar Trafik'te. Hafta içi her gün 16'da AYM Efendi.
4: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Serdar Trafik'te devam ediyor sevgili dinleyenler. Ya bu radyocular bu parayı nereden buluyor ya? Vallahi nereden buluyor bunlar? Bizim Kadir Çetin var, değerli meslektaşım. Çok sevdiğim arkadaşım. Dün beni bir mekana çağırmış. Bir mekana. Hesap bir maaş.

Biz de işte Kadir'i dondurmacıya falan çağırıyoruz. Ne haber Kadir? İyi, dondurmacıda oturuyoruz biz de falan. Hani, geliyor musun falan diye. Böyle burun kıvırıyor en başta falan. Ondan sonra geliyor falan. Geliyor, hesabı ödüyor, gidiyor. Hani. Vallahi bak ne yazmış. Dur bakayım, dün. Mekanı söylemeyeyim. Yemekteyiz, gel diye konum göndermiş bir de. Bu radyocular bu parayı nereden buluyorlar arkadaşlar? Ben anlamıyorum yani. Neyse, o saat kaç? Oo, 5-10 geçiyor. Yine her gün olduğu gibi beni abisini dinliyordur o. Onun için çok yapıştırmayayım ona. Hani hanım falan da yanındadır onun. Selamlar yenge. Selamlar yenge. Selamlar. Ama bu kocam parayı nereden buluyor bilmiyorum yani, onu söyleyeyim sana.

Instagram'da devamlı önümde Kadir var mesela. Giriyorum işte Hadise'yle bir şey yapmış. Giriyorum işte Demet Akalın'la bir şey konuşmuş. Giriyorum Ferhat'la o ona bir şey demiş falan. Her yerde Kadir var, her yerde. Giriyorum her yerde Kadir. Bana virüs attı kesin o. Kesinlikle. Gönderdiği konu bu, şimdi gördüm de.

0: Kahramanmaraş'ta görüşürüz Serdar. İyi, inşallah, hadi bakalım görüşelim. İnşallah. Bekleriz yani.
1: Yine üstünde bütün gözler, süzüle süzüle gel güzelim gel, bir öpüşün için.
0: Bak, beni kaydetmiş. Diyor ki paylaşacağım diyor. Oğlum paylaşmanın ne lüzum var? Herkes paranın sende olduğunu biliyor. Bak bekle bir dakika, sana şarkı çalacağım. Bir saniye, bizim Kadir Çetin'e gelsin. Evet, bir dakika. Bekle. Bizim camiaya değil yani, radyocuların olduğu, ya bizim camiaya değil. Bu sadece Kadir Çetin'e bu. Nerede kardeşim? Bir saniye. Nerede? Al senin şarkın. Bundan sonra böyle. Hatta şöyle yapacağım. Bu şarkıyı telefonu indireceğim. Sen arayınca bu çalacak bende. Hazır mısın? Al sana kardeşim.

Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı harika bir enerji, nefis bir atmosfer. Kahramanmaraş'ın kalbinden yükselen efsane coşku. Zaten bildiğiniz şeyler, ben sadece hatırlatmasını yapıyorum. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1 ve 31 Ağustos tarihlerinde KAF'ın fuar alanında kapılarını açıyor. Bu yıl iki ana tema var. Ailecek fuardayız ve sanala değil hayata bağlan. Ki ben ikincisine çok yükseğim, sanalı değil hayata bağlan. Nereye gitsek herkesin elinde telefon var, kimse kimsenin yüzüne bakmıyor filan. Alışverişten yemeğe içmeye, Luna Park'tan çocuk atölyelerine kadar aradığın her şey burada. Bomba'da iki haberim var size. Birincisi, kafa açan uzman 1 Ağustos'ta saat 16-18 arasında fuar alanından canlı yayın yapacak size. Canlı yayın. Yayından hemen sonra da üçümüz aynı sahnedeyiz. Ben Deniz Serdar Gökal. Sevgili Umut Bezgin, değerli kardeşim Fatih Yıldırım. Üçümüz aynı sahnedeyiz sevgili dinleyenler. Ben gelene kadar onlar birazcık ortamı ısıtacaklar. Ayın birinde, biri cumartesine denk geliyor. Orada olursanız güzel olur değerli dinleyenlerim. 1983 yılından itibaren 2010 yılına kadar düzenlenen bu fuar uzun yıllar boyunca şehrin en önemli sosyal, kültürel ve ticari buluşma noktalarından biri olmuştur. 2010 yılından sonra çeşitli nedenlerle düzenlenememiş fuar. 2024 yılında tekrar kapılarını açtı. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos ayında saat 16'dan gece 1'e kadar Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu ilçesindeki KAFOM'a gidebilirsiniz değerli dinleyenler. Orada görüşürüz.

Kadir Çetin bana sedyeden video göndermiş. Ajitasyon yapıyor. Ajitasyon. Bir dönem ne oldu? Bunların nesli tükendi ya. Bir dönem böyle hani sabah bir uyanıyordum. Instagram'da böyle sedye koluna serum bağlamış. Sabaha kadar acildeydim filan. Öyle fotoğraflar vardı bir ara. Canı isteyen gidip serum taktırıyordu, bağlatıyordu falan. Bunlar ne oldu bunlar? Kadir'e bak, hastaneden göndermiş. Bunu kesin var ya, bunda böyle hazır videolardır bunda mesela. Hastaneye gittiğinde bak bir Kadir bir işi bilir oğlum Kadir. Mesela hastaneye gittiğinde orada video çekiyordur. Hiç isim yok mesela. Sedye yatağı abi çeksenize. İşte atıyorum abi, tam sana geliyordum valla, işte başıma bir hal geldi, bak hastanedeyim. Heh, bu video bende gaz. Yarın öbür gün bir yere gitmek istemediği zaman bunu gönderir. Trafikte kaldığı zaman hiç saati göstermeden başka bir video. Aslında böyle stok video çekmek lazım, doğru. Son derece doğru. Son derece doğru. Çok önceki dönemlerde böyle yani nasıl söyleyeyim, Instagram falan daha böyle yeni çıkmaya başlamış. Millet kendine işte WhatsApp'tan falan böyle fotoğraflar gönderiyor. Bir arkadaşımın mutfaktaki saatinde her saatte önünde bir pozu vardı. Kız arkadaşı şey diyordu çünkü. Saatin önüne git, bana bir fotoğraf gönder filan diyor. Hani öyle bir kızla da ne işi varsa olsun. Kadir'de vardır ama stok şeyler vardır. Kadir, mesela arabanın lastiğinin patladığına dair bir stok videon var mı? Hani öyle bir video var mı? Serdar, tam geliyordum lastik patladı ya, baksana vallahi. Ama ufkumu açtı. Bundan sonra ben de böyle başa gelen hallerde, mesela hastaneye mi gittim mesela? Hastanede yatacağım sedyeye, çekeceğim ben de. Lastik mi patladı? Çekeceğim. Çekeceğim, lastik patladı, çekeceğim. Trafikte mi kaldım? Ben de çekeceğim. Bende de kalsın böyle stoklu. Seni hin Kadir seni. Hin. Ayın birinde geliyorum, Osmaniye'den geleceğim vallahi. Tamam canım, yemine lüzum yok. Gelin mutlaka, beklerim. Bekleriz. Bekleriz. Abi yapay zeka var, stoğa gerek yok. Yok ya, anlaşılıyor yapay zeka, anlaşılıyor. Orijinali daha iyi yani, orijinali.

Ben İzmir'den Özkan Dursun, tiyatrocu animatörüm. Ne güzel hocam. Uzun zamandır şarkı sözü şiir yazıyorum. Bu şarkıları bizim Alem FM atmosfere gönderirseniz orada değerlendiriyorlar. iletişim@alemfm.com'dan gönderebilirsiniz. iletişim@alemfm.com bizim platforma gönderebilirsiniz. Aynı benim kayınbabam. Her ay acilden resim paylaşır. Kolumda serum, ağzında solunum aleti. İlgi istiyor demiş.

Bir önceki Kahramanmaraş ziyaretinize gelmiştik ama ayın birinde Kahramanmaraş'ta olamayacağız. Çok üzüldüm. Sorun yok abi, gönüller bir. Bir dahakine. Kahramanmaraş'ta, İstanbul'da, başka bir yerde. İnşallah bir dahakine. Sorun yok, üzülmeyin. Düz tabanlıkta bir numarayım. Para kazanırım diye hisse aldım. Elon Musk'ı batıracağım. Bu Elon Musk'ın da adı biliyorsun, akrabaları var piyasada. Elon Musk diyorsun kızıyorlar. Elon Musk diyorsun kızıyorlar. Elon Musk diyorsun kızıyorlar. Adamın adının ne olduğunu kendi biliyor bence bir tek. Bir tek. Gereksiz yere evham yapma işinin ustasıyım. Fabrikada ispiyonculukta üstüme tanımam. İşte en sevdiğim kitle. İspiyonculukta üstüme tanımam diyor.

İspiyoncuyu aradım ama ulaşabilecek miyiz? Çalıyor mu ki telefonu ispiyoncunun? Alo? Alo? Yok, ulaşamadık. Abi benim kız arkadaşım da benden ispat fotoğrafı istiyor nerede olduğuma dair demiş efendim. Kız arkadaşın canlı konumu bilmiyor daha yüksek ihtimalle. Sakın öğretme. Sakın öğretme. Gerçi telefonu evde bırakırsın. Yönlendirirsin. Yönlendirebilir misin öyle? Olur mu? Bir dakika dur. Canlı kodumu kandırmanın yolunu arayayım. Eski bir şey olarak hani ITC olarak eski. Ne yaparsın biliyor musun? Canlı konumu açarsın. Canlı konumu açarsın kardeşim. Telefonu yönlendiririz. Yönlendirmene gerek yok ama. WhatsApp'tan alır o konumu. Bir dakika dur çözeceğim. Yanına laptop alırsın. Tamam mı? Ah bitti. Tamam ah bitti. Yanına laptop alırsın. Telefonda canlı konum açık olur. Evde bırakırsın. Laptopu alır yanında götürürsün. WhatsApp'a istediğin yerden erişimini sağlar böylelikle. Mesela atıyorum gittin. Nereye? Kastamonu'ya gittin. Gerçi kızın yanına gitmeyip Kastamonu'ya niye gidiyorsun? Onu da anlamadım ama. Gittin. Kıza dersin ki al canlı konum gönderdim. Al evdeyim. Kastamonu'dan WhatsApp'tan yazarsın. Telefonda yanındadır. Ha, bitti işte. Ah, bitti. Abi fake GPS uygulamaları var. Uğraşma uğraşma. O öyle bazen serverlar arasında bağlantı olmadığı zaman seni böyle Uganda'da falan gösteriyor bazen. Yapma yapma. Fake GPS uygulamaları var. Girmeyin o işlere girmeyin. Arada bir bağlantı kopukluğu bir işte VPN desteği falan filan olmazsa böyle hani baz istasyonu bile değişse seni durduk yere Nijerya'da falan gösterebilir. Durduk yere yapmayın. Çok üçkağıtçısın Serdar. Kocalarınızı falan hep ben eğittim hanımefendi. Yani, haberiniz olsun. Haberiniz olsun yani. İşler kesat, sebepsizliğin, kapılarım kapalı, askerliği yapalım. Ben bir kızdan şunu duymuştum abi. Vallahi. Bu böyle işte... Şimdi nasıl yumuşatarak anlatayım bunu? Muhabbete de girdik anlatmadan da olmaz. Mesela Ayşe diyor ki Merve'lerdeyim. Tamam mı? Merve'lerdeyim diyor Ayşe. Oysa ki Merve'lerde değil yani Ayşe. Nerede olduğunu boş ver. Merve'lerde değil. Ayşe'nin annesi arıyor mesela. Diyor ki ha anneciğim ne haber falan. Ha iyi işte Merve'lerdeyiz falan. Merve diyor. Ha Merve'yi mi vereyim telefona diyor. Bir dakika diyor. Merve annem seni istiyor diyor. Veriyor. Merve yanında yok. Merve'yi annesiyle olan telefon konuşmasına konferans almış. Merve yanındaymış gibi. Ana haber teyzeciğim iyi işte bizdeyiz ne olsun işte annem şey olsun.

0: Bak şöyle bir şey olabilir. Sadece mantık yürütüyorum. Sadece. Allah senden razı olsun. Bize bunları öğrettiğin için yazmış birisi. Sadece mantık yürütüyorum bak. Sevgilin çok mu kıskanç? Senden canlı konum mu istiyor? Hiç bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Deneyin bana yazın. Sadece mantık yürütüyorum şu anda. WhatsApp'tan canlı konum gönderdin ya. Gönderdin canlı konumu. Sonra girip WhatsApp'ın konum iznini kapatırsan göndermiş olduğun canlı konum hep aynı yerde kalabilir. Ama WhatsApp'ın yazılımında böyle bir açık yoksa konuma erişilemedi deyip konumu sonlandırabilir. Bunu bir deneyin. Ben sadece mantık yürüttüm. Anladınız değil mi dediğimi? Canlı konumu gönderiyorsunuz önce. Bütün izinler açık. Gönderiyorsunuz. Kız dedi ki neredesin Mehmet? Allah seni kahretmesin. Neredesin bu saatte? Evdeyim hayatım dedin. Evden canlı konumu gönderdin. Sonra WhatsApp'ın konum iznini kapatırsan bir ihtimal bilemiyorum. O kadar hani ince düşünmüşler midir? Bir deneyin. Bir deneyin yani. Bir deneyin. Hüseyin bir ara verelim demiş. Ver Hüseyin'cim araya geliyorum.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
4: Reklam.

0: araba dolusu hediyeden birini kazanmak ister misiniz?
1: E hadi o zaman.
0: Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next. Ama dememek için
2: ama sigorta. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1.999.000 TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar chery.com.tr'de.
4: Chery.

0: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarındaki

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Bu yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var.

Hemen içimizde deneyenler olmuş biliyor musun o konumu falan. Ben bu arada bunları anlatıyorum yani. Böyle işin içinde aldatma falan filan değil. Adam kahveye gidecek, karısı izin vermiyor. Balığa gidecek, izin vermiyor. Şimdi birkaç böyle, ben dinleyiciyle samimi konuşurum biliyorsun. Birkaç böyle içi fesat var. Onlar kendi yaptıklarını bütün dünyaya mal ediyorlar. Bir de şey diyen de var mesela. İşte bunu niye öğretiyorsunuz ya falan diye. Ya 20 senenin üzerindedir canlı yayındayım. Milyonlarca iyi şeyler anlatmışımdır. Milyonlarca. O milyonlarca iyi şeyi yapmayı denemeyip anlattığım sana göre kötü şeyi deniyorsan sorun sence bende mi? Hani bende mi sorun sence? Çok benden örnek alıyorsan anlattığım iyi şeylere bak abiciğim. Bu. Ki ben örnek alınacak da bir tip değilim, onu da biliyorum yani. Onu da söyleyeyim sana. Eskiden çocuklar için derlerdi bunu. Çok eskiden. Bu Twitter, Instagram falan filan yok o tarihte. Abi gece 1'de normal yayın bitiyor. Gece 3, 4'e kadar falan uzatıyoruz. İşte o yaş grubundaki çocuklar aileleriyle geliyordu radyoya. Serdar Bey, şikayetçiyim sizden. Niye? Çocuk sizi özeniyor, sabaha kadar oturuyor. Lan ben sabaha kadar oturuyor muyum sence? He? Oturuyor muyum? Bir. İkinci, çocuk bana özeniyorsa ne bileyim, gitsin mühendis olsun. Gitsin tıp okusun, mimar olsun. Gelsin sinema filmi çeksin. Pazartesi gelsin radyoda başlasın. Çocuk sabaha kadar oturuyor, bana özeniyormuş. Sen buna nasıl kanıyorsun ya? Ya sen buna nasıl kanıyorsun abicim yani sen? Ayrıca,

0: Ayrıca ben çocuğa özeniyorum. Günümüz çocuklarının bildiği yarı şeyi bilmiyoruzdur ha biz. Hani ben şimdi az önce mesela söyledim ya, ya bak konumu belki şöyle kandırabiliriz, şöyle kandırabiliriz falan filan diye. 13-16 yaş grubundaki çocuklar şu an bizi dinlerken gülüyorlar. Onlara göre zır cahiliz şu an. Cahile bak lan, yeni bulmuş gibi şey yapıyor. Onlarda daha neler var abi yani. Abi bu kadar uğraşmasına ne gerek var? Biri şunlara söylesin ya, bu ne cehalet ya. Konuma şöyle şöyle şöyle yapınca istediği oluyor zaten. Anladın mı? Bu. Hani bazı şeyler için diyoruz ya. Abi aman çoluk çocuk şey olmasın falan diye. Çoluk çocuk şey olmuş zaten. Olmuş olmuş. O şeyin iyi olması senin elinde. Bir ebeveyn olarak. Yani çocuğun eline cep telefonunu verip sen içeride aman dizin başlıyor, çocuk telefonda ne yapıyorsa yapsın dersen, o şey kötü oluyor işte kardeşim benim. Yani o kötü oluyor. Ondan sonra çocuk sizi özeniyor. Çocuk sizden gördü. Senin hiç suçun yok zaten. Hiç. Sen meleksin sen. Bir kafadaki ağrı eksik sende. Yani. Hiç. Vallahi çocuklar genel anlamda aslan gibiler. Çocuklar. Vallahi aslan gibiler. Yalnız bir şey var. Çok yani bizim zamanımızda da, jenerasyonda da vardı da. Çok ağzı bozuk. Çocukların birazcık ona bir tabii dikkat edilmesi lazım. Ben oyuncuyum, gamer'ım. Yani oyun oynuyorum. Bu benim akıl sağlığımı koruyan şey. Ki düşün yani, korunmuş hali bu. Tanımadığım insanlarla denk geliyorum. Bu aralar oynadığım oyunda 4 kişi bir adaya atlıyorsun falan filan işte. Orada mesela şey. Çocuklar tanıdık veya tanımadık. Böyle 13, 17, 18 yaş grubuna denk geldiğim zaman bunlar kendi aralarında konuşuyorlar sesli. Bana da diyorlar mesela, siskex şey aç lan, ses aç lan, ses aç. Ben de şey yazıyorum, abi ben işte ailemden gizli laptopla giriyorum, ses açarsam yakalanırım falan diyorum. He tamam, kaç yaşındasın diyorlar, 13 diyorum mesela. Tamam lan, sen bizi takip et diyorlar mesela. Bunların kendi aralarındaki konuşmalarına bakıyorum. Çok özür dileyerek söylüyorum, çok kusura bakmayın, özür dilerim. Küfürüm bini beş para. Tövbe yarabbi, tövbe yani, gün yüzü görmemiş. Şey güzel oluyor ama ben girdiğim zaman böyle tanımadığım çocuklara kamera aç falan filan diyor, işte kamera demişim, ses aç mesaj diyorlar. Abi anamdan babamdan gizli giriyorum ben, döverler beni diyorum. Tamam o zaman kaç yaşındasın? 13 diyorum. 17 yaşında çocuklar bana bir abilik yapıyorlar var ya, ben bu yaştayım normal abilerden öyle abilik görmedim. Bir abilik yapıyorlar. Left 4 Dead oynuyoruz geçen gece, ben düştüm şeyde, geride bir yerde düştüm. Bunlar kendi arasında konuşuyor. Bir tanesi kız, iki tanesi erkek, bir de ben varım. 4 kişiyiz. Ben 13 yaşındayım ama. Ben 13 yaşındayım. Ben kendi giderken bunlar kaptırdı gidiyor. Yetişemiyorum ben bunlara. Beni zombiler yedi. Yerdeyim ben. Hani belirli bir süre kurtarabiliyorsun. Konuşmalar şöyle. Lan çocuk düştü lan. Niye almıyorsunuz oğlum çocuğu? Oradan kız şey diyor. Ya benim arkamdaydı. Siskex niye orada? Senin orada ne işin var? Öbürküsü diyor ki, oğlum gitme sakın, çocuk düştü. Gidin hadi, herkes geliyor, onu kurtaracağız. Bir tane böyle. Yani. Çok. Üstad selam. PUBG oynuyorsun sanırım. Yok be abi, PUBG oynuyor. Birkaç kere denedim PUBG'yi. Bizim Adem çok yöneltti beni PUBG'ye. Bana biraz yavaş geldi oyun. GTA oynuyorum. Left 4 Dead oynuyorum 2. Fortnite oynuyorum. Yenilmez oynuyorum. Beaming oynuyorum. PUBG oynadığım oyunlar arasında yok abicim. Ama çocukların şeyi yani, aslında bir gün kaydedip yayınlamam lazım. Yani şöyle düşün, bir ada işte 4 kişi atlıyorsun, bekliyorsun. Hani eşleştir beni diyorsun, zınk diye eşleştiriyor. Bir de şimdi okullar tatil ya. Kıyamet, yumurcaklar kıyamet. Kıyamet. Ha bazen şöyle oluyor mesela, bazen giriyorum mesela, öyle bir bakıyorum ya, şöyle sesler var mesela. Abi ne haber, iyi abi, geçen gün kızlarla okeydeyken filan siskes, hoş geldin, hoş bulduk abi yazıyorum. Kaç yaşındasın diyorlar. Diyorum ki abi ufam ben diyorum. Bak ben abinim senin, 43 yaşındayım ben. Atıyorum mesela, bak oksijen var ya burada rumuzda, oksijen, bak o da 37 yaşında be, sen kaç yaşındasın? O şimdi yaş öyle olunca 20 diyorum ben de. 20 diyorum ben.
1: Bir hasar bile olsa bana yeter. Benim evim bunun için en uygun yer. İstedin mi? Her şey olur. İstedin mi? Bekledin mi? O gelir.
0: Fortnite oynuyorum ben de. Ya oyun platformlarında benim kullanıcı adım aynı hep. Hep aynı benim. İsterseniz şey olur, ekleyebilirsiniz. Hani Steam'de, Epic'te, PlayStation Network'te filan her yerde kullanıcı adımı aynı tutmaya. Hiçbir amacı, şey açıklaması yok. Bana diyorlar ki mesela bu rumuzun anlamı ne de, hiçbir şey yok, salladım öyle. Ben böyle bizim Hüseyin gibi öyle alt çizgili, treli falan filan kullanıcı adları sevmiyorum. Onu denedim dolu, bunu denedim dolu, şunu denedim dolu. O bir yerde görmüşümdür, bir şeyin üstünde görmüşümdür o an. SysGex, SysGex. Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. Eklerseniz bütün oyun platformlarında kullanıcı adım aynı. Denk gelirsek oynarız. Ama ne olur şarkı istemeyin orada benden. Ne olur. Abi çatışmanın ortasındayız. Düşmüşüm, kurşun yemişim, düşmüşüm. Çocuk başıma gelmiş. Kurtarsa kurtarır beni ha. Kurtarsa kurtarır. Bir bakıyorum hiç yazışmadan şey geliyor. Abi selam, dün çok komikti filan. Oğlum kurtarsana lan beni. Ya da şey, abi ne haber, iyi abi, 5 senedir dinliyorum, bir mesajımı okumadın ya. Pandemi dönemi çok lezzetliydi. Pandemi dönemi GTA'ya sarmıştık. Kadroyu söylüyorum, hiç tanımıyorum. Oyunda tanıştık sadece. Vallahi savcılar, hakimler. Hani savcı çıkıyor, hakim giriyor oyuna. Hakim çıkıyor, başkomiser geliyor falan. Pandemi döneminde oyun camiasında çok arkadaş edindim. Resmi görevli olan, ne bileyim ticaretle uğraşan böyle pandemi döneminde galiba, ama GTA 5'in yaş grubu birazcık şey, birazcık büyük galiba. Galiba onunki büyük biraz. Savcım dinliyorsanız selam ederim. Ben tanıdığımda GTA'dan tanıdım. Kütahya savcısıydı. Şu an nerede olduğunu söylemeyeyim. Kim olduğu ortaya çıkmasın. Vallahi ben GTA'ya bu süreler giremediğim için göremiyorum savcımı ama. Eğlenceli şeydi, anlardı yani. Öyle bir pozisyonda seni yakalarsam düşmüşsün, ölmek üzeresin, tişört, sticker falan bir şey kopartmadan kurtarmam demiş. Ne olur ki, ben çıkarım, bir daha da girmem seninle oyuna, ne olur ya. Çıkarım abi, girmem bir daha. Kocam GTA 6'yı bekliyor. Onun için oyun konsolu aldı eve. Kurdu, hiçbir oyun yüklemedi. İlk GTA 6'yı oynayacak. Bak, o adamdan zarar gelmez işte, anladın mı? O adamdan zarar gelmez. Mutluluğu oyunda arıyor. Sende de arıyordur da.

Abi ben Lütfi. Sana özendim, radyocu olacağım. Biliyoruz Lütfi, biliyoruz. Ben şu okul mokul işlerini hallettikten sonra ben senin için elimden geleni yapacağım. Sözümüz var bir kere. Bir de yaklaşık bir yıldır seninle PUBG oynamayı bekliyorum. Mesela abicim ben telefondan oyun oynamıyorum Lütfim ya. Ben oynamıyorum çünkü ben keyif için oynarım oyunu. Telefon bana keyif vermiyor Lütfim. Onun için karşılaşamıyor biliriz. Karşılaşamayabiliriz. İstanbul yol durumu. Evet, tek sayılar bende, çift sayılar Hüseyin'de. Hüseyin bir tahmin et bakayım. O yazmadan söyleyeyim. Ben Bayburt diyorum, 69. Hüseyin kaç diyorsun? Söyle bakayım. Çabuk Hüseyin, ara vermem lazım. Çabuk ol biraz.

0: %70 demiş Hüseyin. 69'a ben dedim. Patladık Hüseyin. %63. Asya 60, Avrupa 65, 65'lik Avrupa'ya gelsin. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. İkinci köprü her gün olduğu gibi şeyde başlayan trafik. Nerede oranın adını unuttum. Mahmut Bey'de başlayan trafik. Devam ediyorsunuz Çamlıca'ya kadar var desek yalan olmaz. Ama tam ters istikamette ikinci köprü açık sevgili dinleyenler. Stadın oralarda trafik başlıyor. Sonra Mahmut Bey'e kadar var. Tam ters istikamette açık. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı, bağlantı yolları daha bir yoğun. İki istikamet için de aynısını söyleyebilirim. Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi tünele yaklaştıkça trafik var. Tünelden çıktıktan sonra da var. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte de Fatih Sapan'ın oralarda bir trafik görüyorum. Sonra devam ediyorsunuz. Bakırköy Ataköy civarı bir trafik var. Ondan sonra açık ama Beylikdüzü, Esenyurt falan giderseniz gidemezsiniz. Basın Ekspres falan her zaman olduğu gibi. Basın Ekspres öyle bir yol yok şu anda. Hani %63'lük trafiğin %30'u tek başına Basın Ekspres'tedir. Basın Ekspres gibi gözüküyor. Yaşı büyük insanların oyun oynaması beni çok mutlu ediyor. Bunun çok zorbalığını çektim şimdi. Beni de canım beni de çok zorbaladılar beni de. Hani zannediyorlar ki mesela hani böyle oyun oynuyor, bilgisayar oyunu oynuyorum bir şey onu. Gereksiz ya baş. Gereksiz ya. Koskoca adamsın ya, git bir iş yap. Daha ne yapayım lan? Yani hani kendi bir işe yaramıyor ya aslında. Oradan onu kapatmaya çalışıyor. Kitap okursun beğenmezler. Oyun oynarsın beğenmezler. Bir şey seyredersin beğenmezler. Geziye gidersin beğenmezler. Bir şey diyeyim bak vallahi iyi ki bu Twitter var. Twitter kapanmasın abi. Bu Twitter olmasa bunlar sokakta döverler oğlum bizi. Twitter var ya oradan yazıp deşarj oluyorlar. Twitter olmasa düşün. Sinir birikecek birikecek birikecek birikecek. Oyun mu oynuyorsun lan? Allah Allah de. Geziye mi gidiyorsun? Başka kitap mı okuyorsun? Arkadaşlarınla mı eğleniyorsun? Şimdi böyle ağzımıza vuramadıkları için tweet atıyorlar şu an. Hüseyin bir ara verelim demiş. Verelim Hüseyin gelelim. Ver.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam edecek.
2: Reklam.
3: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Pilot garaj, şoför ekspertiz. Saç kurutma makinesi deyince...

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam

0: 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Reklam. Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Bugün cebimizden çıkan en büyük ödeme kalemimizi ısınma ve elektriğe ayırıyoruz. Daha dün güneşle su mu ısıtılır derken bugün güneş enerjisiyle su ısıtmada dünya üçüncüsüyüz. Suyu ısıttığımız gibi şimdi de kendi elektriğimizi güneşten üretebilir, evimizi ısıtabiliriz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
0: Alem FM. Dünya alem burada.
2: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa ile Serdar Trafik'te devam ediyor.

Steam'de ekledim, profilde Hulk var, doğru mu? Doğru doğru. Evet. Abiler, inşallah sadece mala gelmiştir, canda bir şey yoktur. Birkaç dinleyicimiz yazdı, görmezden gelmek olmaz. Kuzey Marmara'da tam yer belirtmemişler. Şile yolu civarı kaza varmış. Mesela ben haritadan bir daha bir bakayım, mesela haritada öyle bir şey gözüküyor mu? Ama orada olanlar yazmışlar. Birkaç farklı dinleyiciden gelmiş bir de. Kuzey Marmara. Çekmeköy sapağını geçtikten sonra burada da bir yoğunluk gözüküyor. Hani Hüseyinli civarı. Burada da bir yoğunluk gözüküyor. Değerli dinleyenler, bilginiz olsun. Çok kişi yazmış çünkü burada ne var ne yok.

Serdar Bey, Helim ben. Avengers'ın yeni filmi çıkıyormuş. Ben Hollywood stüdyo gibi haber verdi, görüyor musun? Doomsday galiba, değil mi? Doomsday.

Şu an trafikteyim ama pek de trafik sayılmaz. Pendik'in köylerinde Akfırat tarafında şöyle bir düşünüyorum da fazla bir beklentim yok hayattan. 4 katlı havuzlu minicik bir villa. 4 kat. 3 de değil yani 4. Kapısında bir araba yazmış. Geçtik. Hesapta da bir 10 milyon dolar. Hayalini kurduğun hayata 10 milyon dolar yetmeyebilir. Bilgin olsun. Ay unutuldum. Ömerli Sapanlı oralarda bir kaza varmış, evet, dinleyenler yazdı. Evet,

Haberiniz olsun efendim. Iron Man'den sonra bir türlü sarmadı Avengers. Alışkanlıktan izleyeceğiz mecbur. İhanet ettiler. Aa, yeni filmde var o. Hani şey yapmayayım, üflemeyeyim ama Doktor Doom bizim Iron Man. Yeni filmde var da Iron Man olarak oynamıyor. Bir şeyi kurgulamışlardır. Ya bir de Avengers'ı seviyorsanız ben size X-Men'i de tavsiye

ederim. O Wolverine serisi falan filan onlar filmdir yani. Ben de yıllarca bu neden çocuk filmi filan diyordum böyle, hiç bakmıyordum. Sonra bir seyrettim, olay bitti. Haberiniz olsun. Selam saygılar abi. Bu aralar pek yazamıyorum ama kulağım hep radyoda. Merhaba Yaşar abi. Teşekkür ederim. Evet, Ok Meydanı köprü üstü Kemerburgaz civarı maddi hasarlı kaza demiş efendim. Geçmiş olsun efendim, inşallah açılır yol. 60, 70, 80, 90, 100. Acemlerden selam. Okullar kapanınca acemler biraz rahatladı. Yine trafik var ama rahat desem de yalan olmaz. Anladım. Bizim kel avcısı yazmış Gülşah. Kadıköy'deyim, eve geçiyorum. Selamlar. Peki Gülşah. Kadıköy'deyse bu bak, buradan kalkıp Kadıköy'e gittiyse bu kesinlikle iyi bir kel bulmuş. Kesinlikle iyi bir kel bulmuş yani, kesinlikle.

Abi deminki adam nerede? Ben de Pendik Akfırat arasında köy yollarından gidiyorum demiş. Oradan bir ormana da bir bağlantı vardı galiba değil mi ya? Oradan böyle bir dağ yolu, orman yolu filan bir yerlere bağlanıyordu oralar. Hani şimdi mesela bu taraf olsa, Avrupa yakası olsa bir yerlerden Belgrad'a falan bağlanıyorsun. İşte Habibler, Mabibler falan o taraflardan. Böyle geçiyorsun, dönüyorsun, bağlanıyorsun da. O tarafta mesela Anadolu yakasından neydi, Aydos ormanları mıydı? Yanlış mı biliyorum? Oraların bağlanıyorduk. Münih'ten selam. Trafik yok. Ne güzelmiş. Allah Allah, Münih bizim mahalle olmuş. Aynı kişiler mi değil? Yo, numaralar farklı. Serdar, Münih'ten merhaba. Burada hava biraz kırılmaya başladı. Darısı oraya inşallah demişim. Ok meydanından Mecidiyeköy'e geçeceğiz ama geçemiyoruz. Önüm sadece fren lambası. Sizin oteli aradım. Bana bir fiyat söyleyecekler. Senin selamını da söyledim demiş efendim. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Cumartesi günü orada olmaya bak. Gerçi yarın değil mi cumartesi? Cumartesi günü. Saat 21'de Tuğçe Yılmaz Live Müzik etkinliği var. Hani yarın o tarafta olan varsa şayet Bex Otel'de. Bizim Bex'te. Bakayım saate bir daha bakayım da dur yanlış söylemeyeyim. Evet. Bex Research Spa'da. Dur bakayım, 25 Temmuz Cumartesi. Evet, yarın oluyor. 25 Temmuz Cumartesi günü saat 21'de Tuğçe Yılmaz Live Müzik etkinliği var. Tuğçe Yılmaz Live Müzik etkinliği var. Değerli dinleyenlerim, gitmek isterseniz. Giderseniz Tuğçe'ye de benden selam iletiniz lütfen. Denk gelirseniz. Nişantaşı'ndan selamlar. Dişçi Zeynep ben. Merhaba Dişçi Zeynep. Araç ve yaya trafiği çok yoğun. Yaya hep öyledir zaten. Doğrudur. Aydos ormanları. Evet. Veda zamanı geldi sevgili dinleyenler. Ufaktan veda ediyorum ben. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Ben akşam saat 10'da geleceğim bir daha. Münih gaza gelmiş. Münih'ten bir selamla benden filan. Merhaba Münih. Merhaba Münih'çim. Merhaba. Aa, bir şey diye... Dur bakayım ne yaptım. Daha merhaba derken, daha bir şey diyemezken Münih'ten bir... Numaralar da hep şey ya, artı 49 yani numaralarda yani. Vallahi artı 49 hep numaralarda. Münih yani. Fatih de size iyi eğlenceler diliyorum değerli dinleyenlerim. Akşam saat 10'da Serdar yayında da görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah vedası. Normalde Serdar yayında ya özeldir. Bugün içimden geldi, aynısını yapmak istedim Serdar Trafik'te de. Uyandığınız her gün bir öncekinden daha güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Kuşadası'nda ayrıcalıklı tatilin yeni adresi Bex Premium Resort and Spa

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali, İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Evciz.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Bulaşık tabletlerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 23-26 Temmuz tarihleri arasında bulaşık tablet deterjanlarında aynı üründen 2 al 1 öde Migros mağazaları ve Migros uygulaması.

Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeni

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalyan ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Filenin sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 13.953 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 47 lira 34 kuruş, euro 53 lira 90 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika. Ekspertizse
4: Dynobil. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 40.298, yarım altın 20.245, çeyrek altın 10.116, gram altın ise 6.196 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul ve Erzurum 25, Ankara 22, İzmir ve Adana 32, Antalya 29, Kayseri ve Trabzon 28, Diyarbakır ise 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Hollanda Utrecht'teyiz. Utrecht, Hollanda'nın en eski ve en canlı şehirlerinden biridir. Tarihi şehir merkezi, etkileyici kanalları ve orta çağdan kalma yapılarıyla ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunar. Şehrin simgesi olan Dom Tower, Hollanda'nın en yüksek kilise kulesi olarak dikkat çeker. Canlı öğrenci nüfusu, kültürel etkinlikleri ve hareketli meydanları sayesinde Utrecht, yıl boyunca dinamik bir yaşam sunar. Tarihi dokusu ile modern şehir yaşamını bir araya getiren Utrecht, Hollanda'nın en çekici şehirlerinden biridir.
4: Parafly'in katkılarıyla.
5: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: akşamlar diliyoruz. Saygılar, sevgiler. Gelen geldim desin. Girip de geldim diyen yerde para bulsun inşallah. Haftayı bitiriyoruz, vay be. Aktı be. Akıyor be. Kırmızılar içinde kızımız burada efendim. Şevo. Her gün 17.30'da arıyor. Alo, neredesin abi? Yoldayım. Hangi yol? Kızım, radyo yolu işte, geliyoruz işte. Tamam, öpüyorum, bay. Şevo'cum, ne haber?
1: İyi, senden ne haber?
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Şevo'nun kankası da burada bugün.
1: Evet.
0: İlk durdu ki ben bugün gitmiyorum, kalıyorum. Evet, muazzam bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Bu hafta tatil dönüş haftasıydı bizim için ve oldukça epey zorlu bir haftaydı. Yani şey, psikolojik olarak hani tatilden geldim falan filan gibi bir şeydi. Geçti gitti ama yani salı günü bitti. Pazartesi zordu, salı bitti efendim, düzeldik. İnşallah önümüzdeki hafta daha dinamik, daha kendimize gelmiş, daha işine motive olmuş. Geliriz diye tahmin ediyoruz, düşünüyoruz. Ankara'ya selam ederiz efendim, saygılar. Yoğun bir katılım var Ankara'dan. En yoğun ilimiz Ankara. Var olsun Ankara. Ankara, Ankara, canım Ankara. Anam dinliyordur ama bunu söylemem lazım ya. Bu, uyandığımdan beri bulanık görüyorum efendim. Bu, sebebi ne olabilir diyeceğim. Şimdi siz de Google gibi yapacaksınız. Hemen bir şeker mi var edeyim hemen. Google'a böyle hastalığını yazdığınız zaman en ileri seviye şeyleri yazıyor ya. Işte, sizde bu var. Aynı sanayideki motor ustası gibi motor incek diyor yani. Sanayide silecekleri gösteriyor, motor incek diyor. Google'da öyle yapıyor. Dinleyici de böyle yapıyor bir de üstüne. Ya uyandığımdan beri ne kadar oldu? Yaklaşık olarak 14 dakikadır bulanık görüyorum efendim. 14 dakika önce uyandım da. İki yayın arası uyku iyi gelir derler de. Şevval, nedir olabilir, sen anlarsın bu işlerde?
1: Şu an onu düşünüyorum. O, nasıl bulanık, bir bulanıklık?
0: Seni hiç göremiyorum şu an mesela.
1: O kadar bulanık.
0: Ekranı bulanık görüyorum. Yazıları göreyim diye birazcık şeyim, yazı boyutunu büyüttüm. Baş ağrısı yok. Güzel, herhangi iyi gidiyorsun. Doktor gibi, doktor gibi. Evet, baş ağrısı var.
1: Herhangi bir başka mide bulantısı.
0: Şöyle uzanayım mı?
1: Uzan bakalım.
0: Şöyle uzanayım mı? Mide bulantısı var mı? Yok, o yok. Hiçbir şey yok.
1: Sadece bulanık görüyorum.
0: Sadece bulanık görüyorum. Düzelemiyorum. Gözlerimi ovuşturdukça bulanık görüyorum. Hayır olsun inşallah.
1: Yüzünü yıkasan.
0: Çapaktan mı diyorsun acaba?
1: Olabilir.
0: Çapak yapabilirim. Yüzümü yıkadım ama niye olmadı bilmiyorum. Gözleriniz bozuluyor. Göz numaranız artıyor olabilir. Allah Allah, olabilir. Yaş 40 oldu tabii, normal. Afyonun patlamadı bence diyor. Ya bence de öyle,
1: bence
0: afyonun
1: de
0: patlamadı.
1: Arada.
0: Az önce Banu Hanım buradan çıkıyordu. Selam verdi, iyi akşamlar diye. Göremiyorum dedim. O da aynısını dedi. Afyonun patlamamıştır diyor. Yürüdü gitti öyle valla. İkindi ile akşam arası uyumak değil. He? Anam iki. Geldi anam, geldi anam. Abi ikindi ile akşam arası çocukluğumuzdan beri bizi uyutmuyor ya. Kalk uyuma, kalk uyuma. Anne ne oldu? İyi değil derler. Başına bir iş gelir. Hep öyle söylüyor. İkindi ile akşam arası uyuyor. Ben yıllardır uyuyorum. 25 yıldır ikindi ile akşam arası uyuyorum.
1: Ben tövbeliyim.
0: Valla.
1: Asla uyumam.
0: Çarpılmış gibi uyanıyorsun değil mi?
1: Çarpıldım zaten.
0: Öyle derler. Beni çok etkilemiyor efendim. Çarpıldım zaten.
1: Tabii.
0: Ne oldu?
1: Ya bir gün uyandım. O kadar gün algım, zaman algım değişmiş.
0: Değişti.
1: Ki.
0: Jetlag mı oldun acaba?
1: Jetlag'ın ötesi bir şeydi bu gerçekten.
0: Jetlag'ın tilla
1: oldum. Tilla oldum. Cinlak gibi.
0: Göz tansiyonunuz yükselmiş olabilir diyor. Bulanık görmesi sebebi olabilir diyor Süleyman Bey.
1: Çok olabilir katıldım. Olabilir mi Şevval? Kesinlikle olabilir.
0: Doktor Şevval Yakut da bugün bizlerle beraber sağ olsun bilgilerini paylaşıyor. Varsa güneş gözlüğü takmanı tavsiye ederim. Bu sırada ne kadar az ışık alırsan o kadar iyi. Stüdyonun ışıklarını kapatsak nasıl olur peki?
1: O olur, biliyor musun?
0: Ya öyle de ben çok kendimi kötü hissediyorum ya bu sefer. Ama bu sefer ekranı, monitörler var burada. 1, 2, 3, 4, 5 tane monitör var. Patlayacak, olmaz, o da olmaz. Kerel vakti uyuyamaz güzel kardeşim diyor. Ya işte ne bileyim, böyle bir alışkanlığımız var, Allah affetsin. Uyuyoruz işte. Abi sende 40 yaş sendromu var, ondan olabilir diyor. Ha, karım yazdı işte, gerçek sebebi yazmış. Hazır mıyız sevgili dinleyiciler?
1: Hazır.
0: Yüzüstü yattın oğlum, gözünün üstüne. Doğal olarak bulanık görüyorsun diyor.
1: O kadar doğru ki, oluyor biliyor musun?
0: Olabilir, doğru. Ne zaman yapsam da bakayım. Hoş geldiniz. İki gözümün çiçekleri. Bugün Almanya'dan değil İstanbul'dan dinliyorum. Kahraman. Ne zaman yapsam baş ağrısından gözümü açamıyorum. İkindi akşam arası uyum. Evet, bu şunu anladık ki bütün dinleyicilerimiz buna inanıyor. İkindi ile akşam arası uyunmaz, iyi değil diyorlar. Efendim, bundan sonra buna dikkat edeyim o zaman. Canın turşu çekiyor mu demiş. Ne alakası var? Engin, ne alakası var ya? Oğlum bulanık ki, hamileyim mi dedim. Bulanık görüyorum sadece ya, bu kadar ya. Hacer diyor ki gözüne perde inmiştir.
1: Oy.
0: Ölmüşsün diyen de gelir birazdan. Evet. Tuzlu ayran iç. Tansiyon meselesi olabilir. Sağ olun efendim, çok teşekkür ederiz. İyi ki Allah sizin elinize düşürmüyor efendim. Vallahi billahi. Şuraya bak ya. Ya bir tek doktor yazmadı yani. Bütün dinleyicilerin evet, fikrini mutlaka belli etti. Tuzlu ayran içelim. Vardır aşağıda. Efendim ben de iki gündür bulanık görüyorum. Hayır olsun inşallah demiş efendim. Halil Bey. Şeyden olabilir mi acaba ya? Bu
1: retro.
0: Aşıdan diyorum, pandemi aşı.
1: Retroda. Aa, yengeç burcusun sen.
0: Retroda mıyım ben şu
1: evet,
0: an?
1: Evet. Ne kadar bugün para kazanabilirsin çok iyi bir şekilde.
0: Retrodaysam nasıl para kazanacağım ya? Geriye doğru gitmemiz gerekiyor. Para kaydetmem gerekmiyor mu? Retro geri demek değil mi ya?
1: 23 Temmuz'da yengeçler çok para kazanacakmış.
0: Hani bir şey görmedik bugün en kaçı?
1: Gerçi bugün 24
0: Temmuz. 24 Temmuz.
1: Dün nasıldı?
0: Farkında olmadan kazanmış. Dün nasıldı mı? Dur bakayım. Dün nasıldı? Dün aslında kaybettim.
1: Ha.
0: Evlilik yıldönüm münasebetiyle dönercideydik. Hesabı ben ödedim. Kazanamadım yani, kaybettim.
1: Aşkta kazanmışsın.
0: Şükürler olsun Rabbime.

İbrahim Altında abimizin dediğini yapacağım. Bir iki şarkı çal, git kahve iç. Düzelirsin diyor. Sağ ol İbrahim abiciğim. Kertoç geçmiş olsun. Ayran çayran. Hadi lan mevzuyu ver, 10 dakika dinleyebileceğim zaten demiş efendim Ömer. Şarkıdan sonra mevzu efendim. Sonra yapıştıracağız.

İyi akşamlar Fahri Bey. Ankara'dan Eskişehir'e tek başıma araçtayım diyor. Bana eşlik ediyorsunuz diyor arabada diyor. Teşekkürler diyor. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hakan Ye. Şimdi bu akşamın mevzusu şu. En son söylediğiniz yalan efendim. En son söylediğiniz yalan. Öğretmenler diyor ki konu hepimize çok uygun. Çünkü hepimiz günde yaklaşık 1 milyon tane yalan söyleyebiliyoruz efendim. Söylemiyorum diyen ilk yalanını söylemiş olur.

0: En son söylediğiniz yalan, patrona söyledim diyor. Ürünleri yetiştireceğiz demiştim diyor ama yalan diyor. Son yalanım, işe geç kalınca asansörde kaldım dedim. Bu da böyle bir yalandır demiş efendim. Çok önemli bir sunumum var, başka zamanı inşallah diye bir yalan söyledim diyor efendim. Çok tanıdık geldi bu bana. Radyoda da çok şey, çok önemli bir işim var abi. Gepi oturtmaya çalışıyorum da hemen hallediyorum. Şimdi radyoda en çok söylenenlerden biri. En son söylediğiniz yalan. Kime söylediğinizi tabii yazın tabii. Bak dinleyici uyandırdı bu konuda bizi aslında. Hanıma söyledim diyor mesela. Hanıma söyledim yalan şu, bu ay rahatlıyoruz. Derya Hanım yazmış efendim. Dur bakayım. Sıcak olduğu için gezmeye gelemeyeceğim dedim. Daha dün söyledim demiş efendim. Hiç gidesim yoktu, sıcağı bahane ettim diyor. Ya sıcakta da hiçbir şey yapılmıyor kardeşim.
1: Yapılmıyor ya.
0: Sıcakta yani.
1: Ama sevdiğin biriyle her şeyi yaparsın.
0: Sıcakta.
1: Evet.
0: Bir düşün bakayım, emin misin?
1: Yok, ben eminim.
0: Yok abi sıcakta.
1: Kesin birisini ertelemiştir, başkasına söz vermiştir ama.
0: Yok ya sıcakta valla yürünmüyor, konuşulmuyor, yatılmıyor, kalkılmıyor. Hiçbir şey yapılmıyor sıcakta ya. Hafif böyle bir ikindi serinliği lazım yani.
1: Değil hafif mi? Böyle bir rüzgar.
0: Hafif bir rüzgar, minik bir esecik.
1: Evet.
0: Evet efendim. En son söylediğiniz yalanı sorduk bu akşamın mevzusu. En son dünya boştur low dedim diyor. Bu bir yalan değil, bu bir gerçek. Hatta en büyük gerçek. Dünya gerçekten boştur low. Evet, 3 dakika önce kulaklık vardı kulağımda. Şef aradı, kulaklık mı var kulağında dedi. Hayır yok dedim, sırf seni dinleyebilmek için. Soner'cim, öpüyoruz Soner'cimizi. Canım Soner. Ya ben yakalanırsan çok üzülürüz. Bence bizi dinleme. Aşırı gerçekçi olunca da olmuyor ya.
1: Çok realist.
0: Öyle de
1: olmuyor.
0: Çok realist oldu.
1: Çok realist.
0: Olmadı. Evet tabii ki şeyden dolayı patronlar istemiyorlar, şefler ya da. Dikkatin dağılır, motive olamazsın. Efendime söyleyeyim, etrafındakileri duyamazsın falan gibi bahaneler sunuyorlar.
1: Sen katılıyor musun peki?
0: Yani müzik dinlemek dikkati dağıtır mı? Ya öyle olsa mesela ameliyathanelerde niye müzik açsınlar? Doktorlar biliyorsun müzik açıyorlar, evet. Falan. Müzikle beraber ameliyat ediyorlar falan. Ben de katılmıyorum ya çok.
1: Ben de katılmıyorum.
0: Yani ben yapamıyorum. Ben çalışırken müzik açamıyorum mesela. Yani ben bazı mesela tekstilde çalışıyordur, arkada müzik açıyordur.
1: Evet, evet.
0: Bizde öyle bir imkan yok.
1: Biz sürekli zaten.
0: Mesleğinizin kıymetini bilin sevgili dinleyiciler. Özel bir şirkette ön muhasebeci olarak çalışıyorum. Faturasını kesmeyi unuttuğum bir müşteriye bugün sistemde sıkıntı var diye yalan söyledim. En son söylediğim yalan buydu diyor efendim. Efendim kızım Amine Berra 3,5 yaşında ilk defa dinliyor sizi. Öyle mi? İlk dinleyişi. 3,5 yaşında. İnşallah anlıyordur. Hemen bir manifest mi çalsam? Kızımız çünkü belli ki...
1: Bir manifestleyelim
0: mi? Çünkü 3,5 yaşında tam manifest çağı. Manifestin kitlesi burada. Kötü bir şaka yapmadım. Bu manifestin akrabaları diyorum. Avukatları dinliyordur şimdi burada, yanlış anlamasınlar. Yani 3,5 yaşından 35 yaşına kadar geniş bir kitle dinliyor da o anlamda söyledim yani. Evet. Çok... Pot mu kırdım ben biraz?
1: Yok. İşte manifest Z kuşağı yani, manifest.
0: Yani manifestin yaşı yok. Yani 6 aylıktan 60 yaşına kadar herkes manifest dinleyebilir. 3 tutanak yedim bu zamana kadar demiş efendim. He kulaklıkla müzik dinliyorum diye 3 tane tutanak yedim diyor dinleyicimiz efendim. Hiç korkmuyorsunuz efendim. Ben bir tane tutanak yedim Alem FM'de. Alem FM.
1: Ya.
0: Evet evet. Yayıncılık tarihimde bir tane tutanak yedim. Tutanak değil ya o, özür dilerim, dur. Uyarı.
1: Tamam.
0: Yok uyarma oluyor. Ne oluyor?
1: Ne oluyor?
0: Savunma. Banu Hanım biliyor ya. Banu Hanım ben ne yedim? Bir şey yedim ben ya. Ben ne yedim ya? Banu Hanım! Ben ne yedim? Ya o konu da şu. Bir tane bir proje vardı. Bunu da ilk defa anlatıyorum bak. Bir tane bir reklam projesi vardı. Bir marka, büyük bir marka yani. Türkiye'nin büyük markalarından biri. Ben projeyi sundum. O dönemki reklam müdürümüz de projeyi markaya sunuyor. Marka kabul ediyor. Sonra bu proje bütün radyolarda aynı anda girecek. Yani benim proje öyleydi. Aynı saatte yapılıyor. Bütün ulusal radyolarda aynı saatte. İşte o benimdi. Bilin bakayım o gün tarih ve saati geldiğinde kim yapmayı unuttu? Hadi bilin bakalım, soru olarak soruyorum. Şevval kim olabilir acaba?
1: Fatih Yıldırım.
0: Ben efendim. projeyi yazan kişisi olarak.
1: Yazan kişi olarak.
0: Evet abi ya, projeyi ben verdim, proje okey aldı, bütün radyolar yaptı, bir ben yapmadım. Haliyle yukarı gidip şey verdim, ne verdim işte onu
1: bilmiyorum.
0: Savunma ya. Evet. Tamam savunma, bana onu savunma.
1: Savunma
0: kardeşim. Vallahi ya bir tane öyle bir şeyim var. Savunmam var. Bir de şey yazdım oraya. Savunmada da şey vardı. Bahsettim bu arada 8-10 yıl oluyor yani. Savunmada şöyle ifadem vardı, hatırlıyorum. Efendim kötü niyetli olsam projeyi ben niye yazayım? Tamamen yayın telaşından unuttum falan gibi bir şey. Yayın stresinden unuttum mu demiştim, öyle bir şey söylemiştim. Yalnız benimkisi de hoş bir şey değildi, onu söyleyeyim. Çünkü o dönemki asistan arkadaşımız bana 3 kere söyledi yani. Ben de her stüdyoya girdiğimde tamam yapıyorum kardeşim, tamam yapıyorum kardeşim, saat geliyor kardeşim. Unuttum. Patladık yani.
1: Fake attın.
0: Evet, olmadı. Kendi kendime fake atmış oldum. En son söylediğiniz yalan bugünün... Ha, bana şuna yazmış, savunma. Evet tamam, savunma yazmış. Şu Banu Hanım'ı sabitlesene Allah aşkına.
1: Sabitle şu an.
0: Mesajını okumayacağı trip atıyor ya. İyi kayım lan ben diyor.
1: Sabitle şu an.
0: Çok teşekkür ederim. Ha, dur sayfayı yenileyim, görürüm o zaman. Evet şu an sabitlendi. 3 tane sabit var şu anda. Karım, Şevval, Banu Hanım. Vallahi 3 kişiyi sabitledik şu anda.
1: Charlie'nin melekleri.
0: Gibi oldu yani birazcık. Peki efendim, kısa bir ara dönüşünde Alem FM'de şovu Alem FM personeli Fatih Yıldırım sürdürecek. Konumuz şu. En son söylediğiniz yalan. Şevval'den almadın abi demiş. Hemen soralım. Şevucuğum.
1: Ben anneme söylemişimdir ya, ama o kadar söylüyorum ki unuttum.
0: Anneye söylenen yalan yalan sayılmaz.
1: Herkese söylüyorum ama ben. Ben yalanlarımı unutuyorum o kadar ya.
0: Ha, kötü yalancısın.
1: Evet. Aa, yalan da değil de böyle toz pembe. Toz pembe mi denir ona? Pembe. Bir şey pembe de. Toz pembe. Beyaz yalan.
0: Bravo. Bak kendi kendine buldun. Ne yaptın? Düşen çocuğu hemen ayağa kaldırmadın. Evet. Kendi kendine kalktı. Kısa bir ara, aradan sonra Şevval'in yalanlarını dinleyeceğiz efendim. Bakalım bugün bize hangi yalanları söylemiş.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Reklam, sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

0: araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Stok stok stok. MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz. MediaMarkt.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren...
3: Play

0: İstanbul Medipol Üniversitesi. Böyle bir dünya var.
1: Dünya katılım var. Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Bizim oralarda esnaf Rusça ve Almanca'yı çok iyi konuşur. Bakayım, Antalya mı Antalya? Hmm. Hakikaten ha. Esnaf, bir de esnaf İngilizce çok kabadır biliyorsun. Yes yes. Bak, esnaf İngilizcesi öyledir yani. Yes yes. 50-50. Hani alıyorsan al. Tonlamasıdır o yani. Woman, woman, come, come. Come. Yes, yes. No, no. İleride, right. Right, sağa dön.
1: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

Kaç zaman oldu bu şarkıda engeller büyür diyor. Ben hala yengenler büyür diye okuyorum. Benim gibi okumayın diye söylüyorum efendim. En son kime yalan söylediniz? Can Bonomo'dan sonra...

0: En son kime yalan söylediniz? Gece orlayan kocamı 6 defa yan yatsın diye çevirdim. O gecenin sabahında kocama dedim ki çok güzel dinlenmedik mi? Vallahi çok güzel uyuduk be. Çok da iyi oldu vallahi diye. Yalan söyledim. Eşime söyledim. Bir daha mezattaki bir şeyi almak yok dedim ama aldım demiş efendim. Pazar günü AGS var. Bir duanızı alırım. AGS nedir efendim?
1: Ben de ilk defa duyuyorum.
0: Ben de ilk defa duyuyorum. Fren sistemi
1: sınavı
0: mı?
1: Sınav mı acaba?
0: ABS'ydi o değil mi? AGS neymiş? Vallahi bilmiyorum AGS. Allah Allah. Bizim zamanımızda bir ÖYS, ÖSS vardı. Başka bir şey yoktu. Neymiş AGS?
1: Akademi giriş sınavı.
0: Desene ya.
1: Ama onun adı AGS mi?
0: AGS'ymiş. Uyuyor. Akademi giriş sınavı işte.
1: ALES değil mi?
0: Bilmem öyle yazmış. AGS.
1: Ha, bence ikisi farklı şey.
0: Beyza Nur Hanım ikisi ayrı şeyler mi efendim? ALES ile AGS ayrı şeyler değil mi efendim?
1: Ayrı ayrı.
0: Ayrı şeyler. Herhalde öyle. Eşime, herkes eşini yalan söylemiş. Bu nedir ya? Eşime yalan söyledim, eşime yalan söyledim, eşime yalan söyledim. Alan giriş sınavı, uyduranlar da var tabii. En son söylediğim yalan, yine eşe gelmiş efendim. Aradığında açmadım, şirket hattımdan müşteriyle konuşuyordum dedim. Yoksa darlayacak biliyorum, o yüzden açmadım demiş efendim. Arkadaşlar, bunu söyleyin. Bu ayıp değil ya. Bunda bir şey yok ki ya. Yani konuşmak istemedim. Mesela niye açmadın? Bir sürü bahane uyduruyorsun. Bunu ben de yapıyorum gün içinde. Niye açmadın? İşte duymadım. İşim vardı o sırada. Toplantıdaydım bilmem ne. Ya bunu söyleyin.
1: Eşine.
0: Ya herhangi birine canım ya.
1: Herhangi birine söylersin de eşine.
0: Konuşmak istemedim ya. Ne var abi, konuşmak istemeyebiliriz.
1: Ya ağlarsa?
0: İşte evet, yani kötü hissedebilir kendisini. Müşteriye söyledim. Az önce söyledim. Size uğrayacağım dönüşte dedim ama uğrayamayacağım vallahi işte. Hiç vallahi şey yapamayacağım vallahi. Evet efendim. Dur bakayım, dur bakayım. Evlenirken yalan söyledim en son.
1: Oh,
0: ay.
1: Yok artık. Ne yalanı?
0: Ne yalanı?
1: Evet mi?
0: Gökhan azıcık detay ver bize. Evet bir yalan mıydı? Sonrası mı yalan ya da? Ya da öncesi. Hani çok zenginim aslında değilim filan. Selçuk. En son söylediğim yalan. Eşim aradığında açmadım. Ha bunu okuduk ya. Dur bir dakika, yukarıdakileri dönelim. Bir saniye şöyle yapayım. Oğluma söyledim diyor. Yeni klavye istedi, bakarız dedim ama almayacağım diyor. Öyle geçiştiriyorum diyor efendim. Konuşmak istememek gibi bir hakkımız var mı ya cidden demiş.
1: Yok bence.
0: Şu olmalı abi, elin İngilizce yapıyor, elin Almanı yapıyor. Biz de yapamıyoruz ya. Dişlerime implant yaptırıyorum. Benim çektiğim acıyı arkadaşım da çeksin diye hiç acımıyor dedim. Güzel. Bunu beğendim, bu güzelmiş. Ofiste biri evden kısır getirmiş. Bayılırım kısırı normalde ama kısır bembeyazı diyor. Hiç sevmem ya dedim, yemedim diyor efendim. Kısır beyaz olmaz,
1: olmaz
0: abi. Kısır,
1: ya.
0: Kısır turuncu olur değil mi?
1: Çok turuncu bir renk olur.
0: Arada yeşiller olur, bir şeyler olur falan.
1: Soğan olur.
0: Böyle bir şeydir kısır yani.
1: Pilav diğeri.
0: Değil mi? Katlayamayacaklar artık. AGS sınavına girişi günahı. Tamam. Yani ayrı sınavlarmış efendim. Yılandan korkmam, yalandan korktuğum kadar. Şimdi söyledim. Yılandan daha çok korkuyorum diyor efendim. Abi bir Alem efendim piknik organizasyonu gelmez mi? Yıllardır bunu konuşuyoruz. Yapın, bizi davet edin, gelelim efendim. Alem efendim bunu organize edemez. Ben size söyleyeyim, içeride çok büyük işler dönüyor. Başka organizasyonlar var. Siz organize edin, bizimle iletişime geçin. Biz katılalım, dahil olalım. Nedir yani? Vallahi kendi etimizi getiririz ya. Samimi söylüyorum. Siz yeter ki ayarlayın. En son söylediğiniz yalan. En son söylediğiniz yalan. Antalya'dan selamlar demiş efendim. En son söylediğim yalan iş yerinde patronum. Geçti peki. Efendim. Bu Zavadanak dayı Antalya'daydı değil mi?
1: Antalya doğumlu.
0: Zavadanak dayı. Zavadanak. Az önce baktık ya Zavadanak dayıya. Zavadanak dayı, ben buradan yürüyordum. Zavadanak geldi bana, beni vurdu. Ben buradan gidecektim, evde yatır olacaktım diyen dayı. Herkes biliyor mu Zavadanak dayıyı? Ona bir de remix şarkı yapmışlar. Remix değil de Zavadanak dayı yapı
1: takılır. Nasıl bir şarkı?
0: Onu bir dinletmem lazım bir saniye. Zavadanak şarkı. Yazınca çıkar mı acaba Zavadanak şarkı? Bene vurdu, bene çarptı. Bene vurdu. Dur bakayım, bu muydu? Herhalde bu olması lazım.

0: Şarkı yapmışlar adama ya. Hikaye bilmeyenler bir ara YouTube'a Zavadan'a gelsin, çıkıyor hikaye.
1: Bahordan kırmızı bimin oradan yeşil ışık yanıyordu.

0: yaptıklarına uymayın.
1: Ya bir dayı var, hiç bilmeyen için söyleyeyim de herkes biliyordur gerçi. Ya bir dayı o kadar inanarak, o kadar güzel bir şeyi anlatıyor ki, süreci anlatıyor ki. Kayıtlara yansımış, YouTube'a düşmüş, herkesin dinlediği Zavadanak dayı. Onun şarkı yapmış, hayatımın şarkısı ya bu. Bundan sonra bunu söyleyeceğim. Çok güzel olmuş, bayıldım. Biraz devamı var. Ben şimdi kestim, uzun 3,5 dakika falan. Evet. Azra yazmış. Minik bir kardeşimiz efendim. En son kankama yalan söyledim. Ödevim var dedim. Oyuna girmedim. Demiş efendim.
2: Ya,
1: Azra'nın da böyle minik yalanları. Azracığım.
2: Evet. Normalde tam tersi yalan olmaz mı?
1: Değil mi?
2: Hani ödevi yapmaz, oyuna girer.
1: Bilinçli kızımız demek ki. Bilinçli herhalde.
2: Ben öyle yapardım.
1: Değil mi? Hepimiz öyle yapardık ya. Bir şekilde yolunu bulurduk, şeye girerdik.
2: Oyuna girerdik.
1: Oyuna girerdik. Oyun her şey abi.
2: Ödev biter, oyun bitmez.
1: Oyun bitmez. Oyun candır. Efendim, en son söylediğiniz yalan. Pazar günü Ankara'da Göksu Park'ta mangal var. Tüm Alim Efem ve dinleyicileri arasında toplanalım gidelim demiş efendim dinleyicimiz. Ankara'da çok uzak abi, İstanbul Halkalı'ya yakın yapın buraya. Buraya yakın yapın ne olur. Maili yeni gördüm, yalanı söylemiştim diyor. Halbuki gördüm de ilgilenmek istemedim demiş efendim. Erkek olarak yorgun. Yavuz yazmış. Yani yorgun olduğum yalanı söyledim. Erkek olarak yorgun.
2: Erkek olarak.
1: Artık anla herhalde, onu söyler. Isırgan otuna dokunsam elim yanar mı diyen yeğenime, yok be oğlum dedim diyor. Güzelmiş. Ay Zavadan abi de aç. Ne diye aratsak buluruz. Zavadanak şarkı efendim. Bu kadar Zavadanak şarkı yazıyorsunuz, buluyorsunuz. Zavadanak. Zavadanak. Siz Halkalı'da neredesiniz? Ben de Güneşli'de oturuyorum. Halkalı'da neredeyiz efendim? Halkalı'da Yeni Bosna'ya doğru giderken sağa doğru bakarsanız Türk Medya'yı görürsünüz orada efendim. Türk Medya binasını görürsünüz. Oradayız. Tam böyle Yeni Bosna'ya giderken kocaman bir orada bir cam mekan var. Asuman Kravzi'nin ve Kaan abinin fotoğrafları var yan yana. İşte o fotoğraflı bölümün hemen sağındaki yerde stüdyodayız. Yani o dikdörtgenin sağındayız hemen. Az önce babam vardı, radyo dinlediğim yerde Counter Strike oynadığımı söylemeyip sadece radyo dinliyorum demiş. Trafikteyim efendim.
2: Hiç oynayamadığım bir oyun.
1: Counter Strike mı?
2: Hiç.
1: Çok güzeldir. İyi Serdar misindir? Abinle bu muhabbeti yap. hiç ben sevmem oyun muhabbetlerini. Hiç sevemedim. Yıllardır yani. Bir tane oyunum var Counter Strike. Tamam. Bir de Red Alert. İki tamam. Tane Red Alert'ı biliyor musun? Mm-mm. Onu da bilmiyorsun. Bilmiyorum. O da çok eski bir oyun. Başka da oyun yok. Oynadığım oyun yok. Şimdi araya gidiyoruz. Aradan sonra devam. Sevgilime yalan söyledim en son. Yarın sabah kahvaltıyla çok uğraşamayacağım dedim. Şimdi eve gidip yarın sabah kahvaltı için peynirli ıspanaklı el açması, börek, domates sosu, patlıcan, patates, kabak kızartması yapmaya gidiyorum diyor Çiğdem.
2: Sürpriz.
1: Surprise.
2: Wow, çok iyi.
1: Bakkaldan su aldım, 10 lira tuttu. 200 lira verdim, bozuk yok mu dedi, yok dedim. Aslında vardı. En son söylediğim yalan buydu diye efendim. Güzelmiş.

0: Peki aradan sonra devam. En son söylediğiniz yalan 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
2: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
3: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
1: Reklam.

0: seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Gelecek seninle gelecek. Gelecek.
3: İstanbul Medipol Üniversitesi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
6: Orijinal Çamlıca Gazoz.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 0 GHz, 8'e 128 GB, 11 inç, 2.5K Android tablet, 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery ile. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Sana iyi gelecek.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap.
1: Sana iyi gelecek.
5: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Selami yazmış efendim. En son söylediğiniz yalan diye. Yalan da değil ama bu, dur okuyalım, bir şey yapalım efendim. Üşütmüştüm diyor. Bağırsaklar biraz hareketliydi. Oturma odasında otururken telefonum yanımdaydı. Çocuğuma dedim ki sen bir yatak odasında benim telefonumu getir bakayım. O diyor gidip gelene kadar diyor Şevval diyor. Ben de diyor. Ben de gerekiyorsa, ne gerekiyorsa onu yaptım diyor.
1: Sen başarıyla tamamlandın.
0: Selami, dur Selami, ben bir aramak istiyorum bir saniye. İnşallah açar telefonu da. Açacağını zannetmiyorum da bir arayalım yine de Selami'yi. Şu an kulağımda çalıyor Selami. Çocuğunun yanında şey yapamamış da çocuğu yatak odasına göndermiş. Demiş ki sen bir bak bakalım oradayım. Selami'cim iyi akşamlar diliyoruz.
2: İyi akşamlar.
0: Oğlum emniyetten aramıyorum lan. Niye öyle panik? Alo iyi akşamlar. Aa, vallahi ben yapmadım. Sen yaptın, mesajın ortada.
2: Vallahi bir anda şaşırdım. Şu anda radyoyu kapatıp eve çıkmıştım.
0: Selami, çocuğun yanında yapmaya ar mı ettin? Ne oldu? Niye çocuğu gönderdin diğer odaya?
2: Vallahi biraz ortamın havalanmaya ihtiyacı vardı galiba.
0: Terbiyesiz insan seni. Bir de yazmış ya, öyle samimi görmüş ki bizi demek ki. Yani en özelini paylaşmış vallahi. Dedi ki böyle böyle yaptım diyor Selami. Çoluk çocuk herhalde çıkıyorsun. Çocuğun sesi de geliyor arkadan.
2: Aynen, şu anda yanımda, beraberiz.
0: Ha, o çocuk mu? Olaydaki çocuk o çocuk mu?
2: Evet aynen.
0: Çocuğu yarın emniyete getirin, ifadesini alacağız. Yarın getirmeni istiyoruz, tamam mı?
2: Hasar raporu çıkartacağız değil mi?
0: Hasar raporu ciğerlere değil mi?
2: Aynen.
0: Eyvallah. Selamcığım, çok öpüyoruz.
2: Rica ederim. Teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Sağ ol.
2: Maraş'a inşallah görüşmek üzere.
0: Maraş'a giriyor musunuz?
2: Valla gelmeyi niyetlendik. Eşimle konuştuk.
0: Ya ben gel ya. Ne olur ya. Gel ya. Selam gel ya.
2: Valla inşallah. Eşim de üniversiteden radyocu bu arada.
0: Oo, şeyde. Karabamarş'taki şey üniversitede.
2: Yok. Hayır. Konya'da.
0: Ha, Konya'da radyocu eşiniz. Yapıyor mu şu an, yapıyor mu?
2: Yok, öğrenciyken bir dönem yapmış.
0: Oğlum niye parça parça anlatıyorsun şunu? Komple anasını şunu ya.
2: Valla biraz ortasından şey oldu da.
0: Tamam hadi, o zaman bekliyoruz. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'tayız. Bak bekliyoruz mutlaka Selami.

0: Tamam inşallah.
1: Ama bak gelmeden birkaç gün önce bağırsaklarına dikkat et lütfen. Rica ediyorum. Sağlam gel yani.
0: Tamam.
1: Anlaşık mı? Peki. Çok tamam. Öpüyoruz. Görüşürüz. Var ol.
0: Görüşmek üzere.
1: Şevvalini başımızın etini yiyor sevgili dinleyiciler. Ben de gelebilir miyim Kahramanmaraş'a diyor. Asla gelemiyor. Çünkü bu sefer Sena da kendi geri gelebilirim abi diyor. Biz hangisini götüreceğiz? Bugün cuma giderken çocuğun biri su satıyordu. Su ister misin abi dedi. Hiç alasım yoktu zaten. Canım benim çok isterdim aslında ama cüzdanı arabada bıraktım dedim. Cuma giderken yalan söyledik diyor. Durduk ya diye böyle bir yalan söyledik diyor. Artık finalde ellerini açıp Allah'ım az önce bir yalan söyledim diye. Belki bir af dinleyebilirsiniz efendim. Selamı gelirse ben gelmiyorum yazmış dinleyici bak Kahramanmaraş. Tam orada yapmayacak söz verdi bize. Söz verdi.
2: Bir içeri gidin gelin bakayım diyormuş.
1: Abi siz bir yayını merkezden yapsanıza. Valla Selami sen git abi valla hareket edemeyeceğim. Selami'nin durumu bu galiba. Sabah denk gelmedi pazartesi için haber yakaladım. Bakayım haber mi? Tamam güzel oldu. Kahramancığım çok teşekkür ederiz güzel kardeşim benim. Hocamızın ilgisini çekecektir diyor. Evet tamam şimdi haberin başlığını vermeyeyim de pazartesi bakarız ona. Köye düğün yapmaya gitmiştim. Saat geç olunca uykum geldi. Jandarmayı arayıp kendimi ihbar ettim. Düğün yapıyorlar hala bitirmediler diye. Bu yalana girmez ama ya.
2: Girmez ya.
1: Bu yalan değil. Bu neye girer peki? Bu sahtekarlığa da girer. Bu neye girer bu? Bir şeye girer ama.
2: İçin çaplı kandırma.
1: Kandırmaya da girmiyor. Bir, abi, verilerin hepsi gerçek bu. Uykum var. Düğün devam ediyor.
2: Evet.
1: Jandarma aranmış. Burada bir şey yok ya Emrah'cığım. Evet.
2: Bahane.
1: Ona da girmez ya. Bu neye giriyor gerçekten ya?
2: Gerçekten hiçbir şeye girmedi.
1: Biraz olsun biz de geliyoruz. Buyurun gelin efendim. Kahramanmaraş'tayız. Buyurun gelin. Civar ilerideki dinleyicilerimizi özellikle bekliyoruz. Evet. 2 gün önce misafir çocuğuna alt katta şişman bir adam var parmak ısırıyor dedim. O sırada da benim parmak yaralı. İnandı, hiç ses çıkarmadı. Gidene kadar uslu uslu oturdu.
2: Ay, en
1: son söylediğim yalandı diyor. Ulan bir gün de bunu işleyelim ya.
2: Ne
1: komşu
2: yapalım?
1: Çocuklarını nasıl korkuturdunuz? Şey misafir çocuklarını.
2: Yapalım. Çok da güzel olur hatta.
1: Yani ben şu an bu konuya çok yükseldim. Misafir çocuklarına yaptığımız zorbalamalar. Valla bak bunu.
2: Benim kendimi affedemediğim bir şey var.
1: Neymiş?
2: Çelme takıyordum ben. Bunu bilmiyorum neden oldu.
1: Yere yapışıyordu tabii.
2: Evet ve hoşuma gidiyordu.
1: Ya niye böyle yapıyoruz biz ya? Yazık günah ya.
2: Evet yazık aslında.
1: Yaptık efendim Allah affetsin bunları yaptık.
2: Bu arada herkesin çocuğuna yapmadım. Buradan duyurayım.
1: Sadece evet. Tanıdık çocuklarına mı?
2: Yok çok tanımadıklarıma.
1: Çok tanımadık çocuklarına. Evet. Anladım. Ya genelde misafir çocuğuna şey yapılır işte biliyorsun. Ne o?
2: Usludur
1: cimciklenir. Böyle. Cimcik atılır böyle alttan cimciklenir falan böyle bir şeyler yapılır.
2: Evet.
1: Ondan sonra
2: ısırılır.
1: Isırılır falan. Ama çelme takayım. Gaz odasına kapatayım falan. Hiç hoş şeyler değil bunlar ya. Vallahi. Az önceki beyefendinin yaptığı ispiyonculuktur diyor efendim. Bak ispiyonculuğa evet.
2: Olabilir.
1: Girebilir bak ispiyona. Girebilir. İspitçi derler hatta. Bilir misin? İspitçi.
2: Tabii ki. İspitçi.
1: Sen var büyük ispitçisin ha falan gibi.
2: Öyle miydin sen?
1: İspitçi miydim? İspitçiydim.
2: Ya.
1: Çocukken öyle
2: hiç
1: demedim.
2: Sana demezdim.
1: Vallahi ispitçiydim ya.
2: Değişmişsin.
1: Çok değiştim. Evet. Adana'dan geçecek misiniz abi Maraş'a giderken? Kebap falan ısmarlamayacağım. Beni de götürün diyecektim. Cem! Adana'dan Kahramanmaraş kaç saat oğlum çık gel ya kaç kere geleceğiz Allah aşkına. Sevgili dinleyiciler 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'taki organizasyona alayınızı bekliyoruz. Çünkü Serdar var, Umut var, ben varım bir de APO da var. APO da var. Herhalde bizden sonra da APO sahneye çıkacak. Önce çıkmasının bir manası yok çünkü yani az sonra sen sonra çıkar. APO da sonra çıkacak. En son söylediğiniz yalandı mevzu hala o ama dönüşte telefonlarla ilerleyeceğiz. O yüzden WhatsApp'tan ben müsaitim yazarsanız Şevo sizi arar. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattı. Ben müsaitim ara beni veya sıkıyorsa ara. Dün mü söylemişti
2: evet.
1: Ona? Sıkıyorsa ara demiştim aradınız diyor. Bunun gibi türlü şakalar efendim. Geliyoruz.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com.

0: Meslek Yüksekokulu, İstanbul Yerleşkesi, Bursa Yerleşkesi.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Sertiz. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yeni Kapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Saygı Bir Serdar Ortaç, Özcan Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Edis, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, RG ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna Allianz.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
2: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün İtalyan ekibi Monza ile özel maç yapacak. Karşılaşma saat 21'de başlayacak. Filenin Sultanları yarın Milletler Ligi finali için parkeye çıkacak. Ay Yıldızlılar yarın saat 14.30'da ev sahibi Çin'le karşılaşacak.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu.
4: Doğru Karar Ustası.

0: Sigortası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
1: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 26 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 49 dakika.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul ve Erzurum 25, Ankara 22, İzmir ve Adana 32, Antalya 29, Kayseri ve Trabzon 28, Diyarbakır ise 37 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: son söylediğiniz yalan. Hastalık hastası bir hastam vardı diyor. Anlamsız şikayetleri vardı. Ya bir şey verdim, bunu sür geçer dedim. Tabii ki geçmeyecek ama sür geçer dedim diyor. Plasebo etkisiyle geçeceğini umut ediyoruz diyor efendim. Kim geldi? Efendim Murat Yüce gelmiş. Murat Beyciğim merhabalar.
1: Merhabalar Fatih abicim, kolay gelsin.
0: Teşekkür ederiz Murat Beyciğim, nasılsınız efendim?
1: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
0: Sağolunuz, adım çok teşekkür ederiz. Yalan söyleyen bir insan mısınızdır efendim?
1: Yani genelde abi.
0: Ne güzel, saklamıyor.
1: Dürüst olmak lazım abi, yalan söylerken bile.
0: Yalan söylerken bile yalan söylememek mi gerekiyor? Öyle bir şey söyledik galiba.
1: Ya servis şoförüyüm ben abi de bazen gerekiyor ya.
0: Ha, nasıl yalanlar mesela? Servis şoförü ne yalanları söyler?
1: Abi genelde geç kalırız. Geç kaldığımız zaman trafiğe takıldık deriz.
0: Hı-hı.
1: Ondan sonra lastik patladı deriz.
0: Evet.
1: Yani bu tür ufak tefek beyaz yalanlar diyelim.
0: Mesela her yalanda maaştan 10.000 düşse şirket
1: bu sefer bırakırız abi.
0: Şirkete kesinlikle. Bu sefer sen maaş ödemen gerekebilir galiba.
1: Tabii kesinlikle bu sefer tersine döner inşallah.
0: En son söylediğin yalanı bize söyle peki.
1: Az önce eşimi aradım abi de. Akşam servis var dedim. Ama arkadaşlarla okey oynamaya gittim.
0: Okey. Peki Şevval'cim dün öğrenmiştin okey oynamanın diğer adı neydi?
2: Taş dizmek.
0: Hayır.
2: Hayır dur. Fayans dizmek.
0: Ha, fayans evet. Dizmek. Murat abi kızımız çok hakim değil böyle konulara da öğretiyoruz ona.
1: Zamanla alışacak o da ya.
0: Fayans dizmektir. Evet. Odur. Başka bir ismi var mı Murat abi Bursa'da okey oynamanın
1: abi,
0: başka?
1: Bizde de genelde fayans dizme denir. Hı-hı. Ondan sonra tuğla kırma denir.
0: Tuğla kırma. Hı-hı. Bravo, o da çok söyledi. O da işte taşları vuruyor ya ortaya böyle falan ondan dolayı. Şey yapıyor musunuz peki Murat abi okey oynarken? Ben mesela bunu yapmayı çok seviyorum. Biteceğim zaman sağımda ve solumdaki ıstakaları yere düşürme. Evet. Yapıyor musunuz onu?
1: En sevdiğim şey abi.
0: Çok güzel. Yani
1: karşımızdaki rakibi daha çok böyle cins ediyor, uyuz ediyor.
0: Bir de şunu çok seviyorum. Yazın oynanan okeyde. Üstte tabii tişört de yok ya, üst çıplak, altta şort var. Özellikle tatil yerlerinde olur. Çift okey geldi mi göğsüme yapıştırıyorum.
1: O sıcaktan, anlamak oluyorum ben genelde.
0: Sıcaktan yapışıyor ya böyle.
1: Daha şey oluyor.
0: Niyeyse insanlar saklıyor okeyini yani. Okey. Ben de valla okey yok. Valla ben de. Abi tam tersi söyle ki panik yapsın şey.
1: Tabii
0: rakibin.
1: Korkutmak lazım karşı tarafı.
0: Korkutmak lazım abi. Peki.
1: Dobra.
0: Murat abi çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandınız.
1: Abi rica ederim. Ben sticker isteyecektim sizden ama eğer müsaitseniz olursa.
0: Vermezsek adam değiliz.
1: Teşekkür ederim abi. Bir de bu kavurdan plaka buldum ben dün size attım ama.
0: O zaman iki tane mi sticker gönderelim? Ne yapalım?
1: Süper olur abi ya. Hem onun için. Eğer zahmet olmazsa.
0: Abi sticker'ı gönderiyoruz. Şevval Lut'unu aldı.
1: Ederim.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Akşam oluyoruz. Var olun. Görüşmek üzere. Bu Ersoy ismi bir dinleyicimiz demiş ki Şevval programı çok çabuk adapte oldu diyor. Kızımızı çok sevdik demiş efendim. Ersoy abine selam çak.
2: Çok teşekkür ederim. Çok evet, selamlar.
0: Evet. Şevval hızlı adapte oluyor. Çünkü şey... kanı kaynıyor yerinde dur. Radyoda da öyle bir. Oraya salçalıyor, öbürüne salçalıyor. Durmuyor, yerinde durmuyor. Doğan Özkan. Doğan Bey merhaba. Doğan düştü mü? Ay ben kırmızıya bastım. Benim hatam. Vallahi benim hatam. Doğan abi bir daha şey yapabilir miyim? Dur ben buradan bağlayayım. Nerede? Dur ben arayayım.
2: Bulabilir misin?
0: Bir dakika dur. Halledeceğim onu. Yani bir dakika biri geldi şu an ama. Doğan abi orada mısın?
3: Şimdi geldin.
0: Az önce ne oldu bir şey oldu.
3: Abi yüzüme kapattın telefonu.
0: Ya ben yaptım ya. Ama ben abi, de yaptım da ben sonra bir şey yapmadım. Nasıl geri geldin?
3: Aradım abi tesadüfen açtığını soldu ben de bilmiyorum.
0: Arayamazsın ki sen. Sekreterye abi sekreterye düşer. Oradan buraya Allah Allah. Hiç... Abi
3: temiz kalpliyim galiba ben anlayamadım.
0: Oğlum, cinlisin sen ya, bu imkanı yok bu sistemi. Çünkü biz dinleyicilerimizi aradığımız her seferinde farklı numarayla arıyoruz. Yani burada karşı taraf aradığımız sistem her seferinde random başka numaralarla arıyor sizi.
3: Abi Allah Allah. Ne bileyim, daha değiştirememişsiniz demek ki. Ben
0: tamam neyse ya bağlandım boşver şey detayını çok düşünmeye gerek yok. Şükür. Dur bakayım şunları kapatayım da ondan sonra seninle konuşalım. Doğan abi en son söylediğin yalan nedir?
3: Abi en son söylediğim yalan yaklaşık bir iki hafta önce ben bir trafik kazası yaptım.
0: Her iki haftadır hatta... yalan söylemiyorsun yani.
3: Yok düzenli olarak söylüyorum abi ya.
0: Neymiş?
3: Hani şey vardır ya, replik vardır ya, yalan paralı olsa kredi çeker söylerim diye ben borçlanırım birisine. Öyle söyledim. Bir trafik kazası geçirdik. Babam arabayı sordu. Lastik patladı dedim ben de. bir hafta falan geçti. Babam dedi nasıl bir lastikmiş bu dedi hani.
0: Araba yok ortada.
3: Araba yok. Tabii kaporta falan gitti o esnada.
0: Evet.
3: Bagaj falan gitti. Bir şeyler oldu.
0: Şu an biliyor mu? Kaza yaptığını biliyor mu?
3: Yok hayır abi. Hala lastik patlak biliyor.
0: Arabayı satarken öğrenecek adam.
3: Abi ekspertize sokmuyor.

0: yaz verdi rüşvet tekleyeceğiz artık bilmiyorum ama tam olarak. Yani iyi tarafına düşmeyeceğiz abi, kötü tarafına düşünmeyelim diyorum.
1: Oğlum babana doğruyu söylesen daha doğru değil mi ya?
0: Şimdi benim babam pek öyle doğruyu seven bir adam değil aslında. Yani şimdi söyleyeyim orada.
1: Babam öyle biri değil yani, ben söyleyeyim yani, de babam kabul etmez diyor.
0: Şimdi biraz da olsa bizim yaşımız biraz geçti. Zamanca biz hani sopayla büyümüş bir çocuk olarak da...
1: Biz de öyle bir nesliz biz. Biz sopayla yani, büyüyen bir nesil olduğumuz ya, adam haklı tabii yani. Doğru yani da söyleyemiyorum.
0: 90'lı yıllarda doğmuş olanlar belki yemeden büyüdüm derse yalan söylemiş olurum zaten.
1: Evet, anladım yani.
0: Bir de genelde çeşme ortamı ve kayış kullanıldığı için pek söylemek istemiyorum yani.
1: Adam dayak yerken kullanılan aparatları saydı ya. Çeşme hortumu, kemer, abi, kayış...
0: İnce işçilik abi, öyle yani şey, tahmin edebileceğim bir şey, ince işçilik vardı bizde.
1: Bir de var, uzaktan böyle denk getiriyorlardı yani, hatırlar mısın böyle şak diye, yani nasıl yapıyorlar sonra.
0: O ortamın sesi şak değil abi, vuk diye bir ses çıkıyor.
1: Bravo öyle nasıl denk getiriyorlarsa valla, o dönemin ana babaları başkaydı be.
0: Evet abi, Allah razı olsun, gene babamızdır da.
1: Allah razı olsun, iyi dövdüler.
0: Pek şey yapmıyorum yani, tavsiye etmiyorum yani doğruları söylemeyi kendime.
1: Evet, babanızın ellerinden öpüyoruz. İnşallah yakalanmazsınız efendim. Bu zorlu süreçte Allah yardımcınız olsun.
0: Umudumuz o yönde inşallah.
1: Peki siz de Bursa'dan. İki telefon Bursa üst üste, güzel oldu valla. Selam ederiz Bursa'ya.
0: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bursa Kemalpaşa, hatta Yeşilova Mahallesi diyebilirim size.
1: Tamam diyebilirsiniz. Olur. Buradan Yeşilova Mahallesi'ne buradan o zaman çocuklar selamlarımızı çakalım. Böyle bir bilgi yani.
0: Gereksiz bir bilgi ama olsun, yine de bilmiyorum.
1: Gereksiz bir bilgi ama verdim abi diyor. Canım aynen. Kardeşim Doğan Özkan'a alkışlar uğurluyoruz Doğan'cığım. Çok sağ ol kardeşim.
0: Çok teşekkür ederim Fahit abi. Hayırlı yanına dilerim. Kolay gelsin.
1: Babalara hep yalan söylenir diyor. Anneler de yakalar demiş efendim.
2: O kadar doğru.
1: Doğru söylemiş.
2: Anneler hep yakalıyor.
1: Baba çok.
2: Sonra beraber yalan söylüyorsun babaya.
1: Değil mi babaya? Evet, bağıran çocuğa sus polis çağırırım dedim. En son yalanım buydu demiş efendim. En son yalanınız bugünün mevzusu. İki dinleyiciye daha ihtiyacımız var. WhatsApp'tan Armeni Keltoş yazmanız yeterli. 536-901-8902 536-901-8902 radyonun WhatsApp attı.
3: Ne diyorsun yahu? Çok severiz bu şarkıyı.
1: Burası Alem Efem, ben Alem Efem personeli Fatih Yıldırım. O gün babadan sonra telefonlar devam eder.

0: Ramazan Küçük değil mi? Ramazan Bey merhaba.
1: Merhabalar efendim.
0: Bu ne ya, Bursa 3 oldu. Hayırdır? Bursa'dan evet, goleberi evet. Var gibi oldu biraz. Bursa 3 oldu. Bursa'ya selam ederiz efendim. Şov yapıyor Bursa. Ramazan Bey en son söylediğiniz yalan.
1: En son. Az önce eşime söyledim de 5 dakika yordayım dedim.
0: Radyo programlarında mesai öldürüyorsunuz efendim. Eşiniz bekliyorken. Doğru mu?
1: Evet evet kesinlikle.
0: Gitsene abi kadının yanına. Niye gitmiyor? Nerede bu arada?
1: Şimdi iş çıkışında beni bekliyor ama biraz daha bekleyebilir bence.
0: Abicim bak şu an o da dinliyor olabilir. Yapma. Yolda mısın şu an? Neredesin?
1: Yoldaydım, kenara çektim. Park halindeyim şu an.
0: Ya bu ne rahatlık. Ondan sonra beyler diyor ki hanım bana böyle böyle yaptı diyor. Şey yapabilir misin? Alttan şimdi arayıp ikinci konuşma yapıp dahil edebilir misin yayına? Sinirli bir ablam, ağzından kötü bir laf çıkarmıyor. Gerçi ama.
1: Dahil edebilirim, konferansı alabilirim.
0: Hadi bir yap bakayım o zaman, bir konferans al.
1: Bir dakika önce hoparlığım gerekecek.
0: Şimdi daha önce biz konferans denedik yayında bir 10 kere. Onun da telefon kapandı. Çünkü konferansa dahil ettiğine kırmızıya bastı dinleyeceğimiz galiba.
1: Çağrı ekle diye bassam acaba?
0: Olur. Çağrı ekle.
1: Umarım beklemeye almaz sizi.
0: Alsın, dahil et, bizi de dahil edeceksin. Şu an... Dur bakayım. Dıt, tamam, şu anda arıyor, onu arıyor. Kadın orada onu bekliyor. O kenara çekmiş, radyo programında muhabbet ediyor. Alo. Evet. Yenge hanım, duyuyor musunuz beni?
2: Duymama gerek yok çünkü ben de yayını izliyordum.
0: Yayını dinliyordun. Ben diyorum abi. Ramazan'a diyorum ki yenge hanım orada seni bekliyor. Sen kenara çekmiş, bizle konuşuyorsun ya.
2: 5 dakika dediği için ben de işinin kapısında ayakta bekliyorum.
0: Ay kurban olurum yenge hanım, kusura bakmayın, bizim oğlan böyle ya. Tutturmuş bir radyo programı. İlla bağlanacağım, illa bağlanacağım radyo programına. Dedik bağlan, tamam. Yenge hanım kusurumuza bakmayın efendim. Eşiniz adına biz özür diliyoruz.
2: Her gün yazdığı için onun hayaliydi.
0: Eyvallah, sağ olsun Ramazan'ım. Eyvallah. Siz ne iş yapıyorsunuz efendim? Yenge hanım siz ne iş yapıyorsunuz?
2: Çağrı merkezinde çalışıyorum.
0: Eyvallah.
2: Otobüs şikayetleri.
0: Otobüs şikayetleri. Ne var en fazla, ne geliyor otobüs şikayeti olarak? Öndeki çorabını çıkardı, kokuyor gibi şeyler mi? Nasıl şikayetler?
2: Durakta durmadı. Şoför yan baktı.
0: Şoför yan baktı.
2: Araç çok dolu. Araç çok boş.
0: Araç çok sıcak.
2: Hiç hoş şikayet.
0: Belki sıcak da geliyordur.
2: Evet, araç çok sıcak. En çok şikayet.
0: Kadın akşama kadar telefonla konuşuyor. Bir de üstüne telefonla bağladık biz yani. Son çağrınız olsun efendim. Son çağrı. İkinize de sticker göndermemin manası yok. 10 tane göndereceğiz. Aranızı paylaşırsınız artık, olur mu? Size de soru. Ramazan seni hiç anlamıyoruz oğlum. Yengenin sesi net geliyor da. Yenge hanımcığım, sizin en son söylediğiniz yalan nedir? Onu da duyalım.
2: Birime iletimini sağlıyorum.
0: Şu an bütün güvenimiz gitti çağrı merkezlerine. Peki, çok teşekkür ederiz. Ramazan Küçük ve sevgili çok kıymetli eşiyle konuştuk efendim. Ramazan'ım teşekkür ederiz, var ol.
1: Abi biz teşekkür ederiz.
0: Gerçi seninle konuşmadık, yengeyle konuştuk daha çok ama olsun. Alkışlarla uğurluyoruz. Ramazan Küçük ve eşine stickerları gönderiyoruz efendim. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, eyvallah, iyi akşamlar, sağ olun. O da dinliyormuş, patladı.
3: Patladı.
0: Büyük patladı valla. Süleyman Böge. Ne güzel soyadı varmış ya. Süleyman Beyciğim.
4: Merhaba Fatih Bey.
0: Böge ne demek?
4: Böge eski dilde ev.

0: Rak yazılı kağıt anlamına geliyor Fatih Bey.
1: Çok havalı geldi kulağıma bölgeye.
0: Teşekkür ederim. Bunu çok duyuyorum ya, sağ olun.
1: Fatih Böge. Abi böyle bir şey şey gibi böyle bir beyliğin beyi gibi yani.
2: Bu adam biri gibi.
1: Biri yani. Süleyman
0: evet,
1: Böge.
0: Evet.
1: Süleyman doğru, Böge doğru. Geliyor beyler. Belli ki teftişe geliyor. Süleyman.
0: Şu ara olmasın ya, gitmeyeyim bir yere.
1: Ne iş yapıyorsun Süleyman Beyciğim?
0: Memurluk yapıyorum Fatih Bey.
1: Ama üst düzey memur değil miyim? Çünkü Böge olduğuna göre.
0: Soy ismi aldanıp da şey yapma öyle.
1: Şey yapmayalım. Tamam peki, şey yapmayalım. Süleyman abimiz evet, çok lezzetli bir insan belli ki. Yalan söyleyen bir kimse mi soralım? En son söylediğiniz yalanı duyalım efendim.
0: Vallahi az önce sana söyledim ya.
1: Neymiş?
0: Ya çok duyuyorum dedim ya, aslında öyle bir şey yapmıyorum.
1: Ya benim bu dinleyici niye böyle? Bir tane konuşma yok. Vallahi bir tane konuşma yok
0: ya. Ya çoğu zaman şey anlamıyorlar. Yumuşak ye falan, hani böğe falan diyorlar. Hatta şey falanım da öyle söyledim.
2: Ben de öyle dedim.
1: Sen böğe mi dedin?
2: Ama sanki WhatsApp'ta böğe yazıyor.
0: Yok değil, hayır.
1: Böge.
0: Evet.
1: Ama evrak o doğru değil mi? O doğru bilgi olur. Evrak anlamına geliyor. Ha, iyi. En azından o bir yerde.
0: Doğru. Okumuş bir sülale olduğumuz için o doğru ya.
1: Şey eyvallah.
0: Onu da herhalde bizden biri uydurdu, bilmiyorum.
1: Aksaray'da Böge herhalde bir tane vardır. O da siz Bögelerden Süleyman. Aksaray nerede biliyor musun haritada?
2: Hayır.
1: Aferin. Tahminin neresi?
2: Aksaray.
0: Edirne'nin... Ben size bir şey söyleyeyim
1: Edirne mi? Edirne dedi ya.
0: Edirne ile Kars'ın ortasında. Hemen ikisinin sınırında kalıyor zaten.
1: Edirne ile Kars'ın ortasında. Abi Samsun'la Antalya'nın tam ortası.
0: Aynen öyle.
2: Doğru ya muymuşum? Abi...
0: Bak, doğru bileceksin Allah'ını seversen.
1: Bak nerede olduğunu bir bak. Edirne ile Kars arasında diyor. Yani Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna şey veriyor sana. Bir bak bakayım Şevocuk.
0: Türkiye'nin ortasında Ankara, Konya, Niğde, Eskişehir buraları sınırında.
1: Aslında Aksaray başkent olacakmış tam ortası ama yapmamışlar. Ankara'yı yapmışlar.
0: Ya o sıra dedemler Ankara'daymış Fatih Bey. Hmm. Dedemler Ankara'da olunca orayı yapmışlar. Sonra bizimkiler buraya gelmiş. Orada başkent kalmış.
1: Sen kesin var ya şeyden E-Devlet'ten soyuna bakmışsındır geriye dönük.
0: Baktım tabii canım.
1: Sen de öyle bir bilinçli bir ses tonu var. Bögesin zaten kafada böyle bir şey olmaz. Baktım doğru, nereye doğru. Kadar gidiyor peki? Nereye kadar geriye gidiyorsunuz efendim?
0: Şimdi benim amcamın oğlu şeydi. Eğitim ateşeliği yaptı yurt dışında. O araştırdı bayağı arşivler falan. Esas şeyde Karaman'dan geliyor. Karamanoğlu Beyliği'ne dayanıyor.
1: Bizde demedim. Bizde. Konya ben Karamanoğullarından. Vallahi bak. Ben bu hikayeyi daha önce yayında anlatmıştım. Benim rahmetli dedem, yani dedemin kardeşi, ona evet, da dede diyorduk tabii. Cemil dedem Kocaeli nüfus müdürüydü. O böyle yıllar evvel 90'ların ortasında Ankara'ya falan çok gitti geldi. Evraklar, arşivler bilmem ne çok karıştırdı. Buldu. Hikayeyi de buldu bu arada. Arşivlerden kayıtlı hikayeler buldu. Olay şöyle oluyor bizde efendim. Konya Karamanoğulları Beyliği'nde beyin ne derler orada? O beyliğin ya, hafiyesi dedem.
2: Aa.
1: Evet. Bak, suikast haberi alınıyor.
0: Evet.
1: Bey'e suikast düzenlenecek diye. Suikast önlenince bey de buna yüksek miktarda altın veriyor. Diyor ki buradan git, sen açığa çıktın diyor. Yakalandı, bulundun yani. Ne kim olduğun belli oldu. O da gidiyor Erzurum'a yerleşiyor, Konya Karaman. Çok heyecanlı anlattım. Ben gereksiz bir heyecanla anlattım. Biz de yani seninle bir yerden akraba olabiliriz yani. Onu söylemeye
0: ben de onu diyecektim. O suikastı yapacak olan var ya.
1: O da bizden. Öyle mi?
0: Aynen. Sonra o dedenin altından da biz çalmışız zaten.
1: Karamanoğlu ama o bölgeden çok tabii Anadolu'ya yayılan şeyler var. Irk var.
0: Beylikten yayılan çok.
1: Çok var efendim. Peki. O zaman toprağım, görüşürüz diyeyim ben. Öyle kapatayım telefonu.
0: Eyvallah. Kendinize iyi bakın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Var olunuz efendim. Akşam oluyoruz. Sağ olun. Ya bu bizde daha önce söylemiştim birkaç yıl önce muhtemelen anlattım. Bizde şey vardır. Yeni doğan hemen bildirilir.
2: Nasıl yani?
1: Tabii bir süre bendeydi. Ben onu tekrar Cengiz amcama devrettim, ben yapamayacağımı anlayınca. Böyle bir koca bir şey var, belge var.
2: Tamam.
1: Soy ağacı yani.
2: Tamam.
1: O böyle aşağı doğru gidiyor.
2: Kime bildiriliyor?
1: İşte amcam var, Cengiz amcam, ona bildiriliyor. Söylüyorlar böyle oldu, o da ekliyor. Ciddi söylüyor, bayağı bildiğin soy ağacı yani. Gidiyor.
2: Arşiv yani bildiğin.
1: Arşiv tabii, tabii. Çok geriye gidebiliyoruz yani.
2: Ben çok soysuzum ya.

0: Etmek, böyle bir şey yapmak falan hoş oluyor. Ben çok iyi hissediyorum kendimi. Onu ara ara açar bakarım yani.
1: Bakar insan ya. Benim olsa ben de bakarım.
0: Ben de mesela soy duruyor. Yani çocukta düşünmediğimiz için soy orada durmuş yani.
1: En son yeni doğan kim?
0: Bilmiyorum ki, o kadar çok biz çok üremişiz ya. Yani o kadar çok var ki, çok kalabalık bir sülale baba tarafı.
1: Ne güzel bir şey ama.
0: Anne tarafı da öyle. Yani sürekli çocuk olmuş yani. Çocuk olmuş, çocuk, çocuk. Her yer çocuk ya.
1: Daha güzel değil mi? Çocuk
0: değil
1: bereket.
0: Ya, ben çok şey, akraba sevmediğim için. Yani.
1: Sen anne tarafını seviyor gibi gözüküyorsun.
0: Bu konuyu kapatalım, dinleyenler var. Hepsine selam, ellerinden öperiz. Hepsi şahane insanlar. Kısa bir ara, aradan sonra diğer telefonlar. İki dinleyiciye ihtiyacımız var sevgili dinleyiciler. WhatsApp'tan Arabeni Keltoş yazmanız yeterli. Bu kadar. Arabeni Keltoş. 536-901-8902. Bu arada radyonuzun yeni dijital platformu devrede. Evet. Alem portalı, Alem FM portalı, web sitemizden ve uygulamamızdan dinleyebilirsiniz. Orada 4 dijital radyo var. Plaktan, Slow, Atmosfer ve Farabesk. Farabesk'in içinde fantezi ve arabesk var. Ama biz alem atmosferle çok ilgileniyoruz bu ara. Neden? Çünkü sizin ürettiğiniz yapay zeka şarkılarını yayınlıyoruz orada. Yani siz şarkı ürettiniz ya, sözlerini yazdınız, müziğini yaptınız ama yapay zeka ile üretmiş olmanız lazım. Onları bize gönderiyorsunuz iletişim@alemfm.com'a. Bu mail adresine. iletişim@alemfm.com'a. Diyorsunuz ki bakın ben bir şarkı yaptım, şarkı da bu. Biz de o şarkıyı burada dinliyoruz. Beğeniyoruz yani, beğenirsek tabii. Alem atmosferin içinde yayınlıyoruz, çalıyoruz. Vallahi ben de gün içinde alem atmosferi açıp dinliyorum. Çünkü neredeyse iki günde bir içine yeni şarkı ekleniyor. Sizden gelen. Kendini sürekli güncelleyen bir dijital radyo oldu o. Alem FM atmosfer. Bir ara bir kulak kabartırsınız efendim. Bir ara, aradan sonra telefonlar.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
3: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura müşterilerine özel

0: Yapmanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Ariş Wedding koleksiyonları %40'a varan özel indirimlerle ömür boyu mutluluklar için. Ariş Pırlanta.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin iyi füstü şeftali budur.
6: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
7: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
8: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan Pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran Taşıt Finansmanı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Ümit Doğan İzmir'den arıyor. Öğrenci işleri memuru. Zorbalayalım mı Şevval?
2: Olur valla, çok da güzel olur.
3: Ya bir şey söyleyeyim. O zorbalananlardan değilim ben ya.
1: Abi bize hep zorbalıyorlardı Ümit abi ya. Bizim hatta bununla ilgili kafa açan uzmanında best of'umuz var. Belki denk gelmişsinizdir bilmiyorum ama. Arkadaşım o belgeye olmaz arkadaşım.
3: Abi ben şöyle devlet üniversitesinde memurum. Öğrenci işleri sorumlusuyum tıp fakültesinde.
1: Evet efendim.
3: Bütün öğrencilerde cep numaram var. Gece 11.30'da çocuk beni arıyor.
1: Ortama çağırıyordur 11.30'da arıyorsa. Ümit abi ortam var yer abi.
3: Abi keşke çağırsa, ortama çağırmıyor. Abi dışarıda kaldık, eve nasıl gidebiliriz diye soruyor.
1: Eve mi alıyorsun lan çocukları? Hadi tamam yatın lan bu akşam falan. Yardım destek.
3: Bir tık sorusu o zaten yani. Ben artık öğrencilerin velilerinde numaram var.
1: Abartmışsın sen de biraz. Sen de ne numaranı ver şeymişsin ya.
3: Abi bir tek şeyde yazmış işte, tuvaletlerde yazıyordum.
0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Kutluca Yaşar. İsminiz
1: evet,
0: Kutluca merhaba. Mı efendim? Merhabalar, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.
0: Kutluca değil mi? Doğru.
1: Kutluca, evet.
0: Kutlu, sanki Yaşar Kutluca olmalıymış ama...
1: Aynen, Yaşar Kutluca.
0: Buraya Kutluca Yaşar yazınca ben adınız Kutluca zannettim efendim.
1: Yok yok, adım Yaşar.
0: Doğru anlamışım yani.
1: Aynen, kesinlikle siz doğrusunuz. Yanlış olan benim.
0: Yanlış olan Şevval efendim, siz değilsiniz.
2: Kutluca Bey mi dedim, evet dedi.
0: Abi adınız Kutluca mı? Anlayamadım ki tam şu anda.
1: Hayır, adım Yaşar, soyadım Kutluca ama her yerde bunu yapıyorlar.
0: Bunu Allah belalarını versin gibi söyledi. Bunu yapıyorlar ya, bunu bıktım ya bunu. Kutlu bir dakika, adınız Yaşar, soyadınız Kutlucu. Peki Şevval niye buraya Kutluca Yaşar yazdı? Sen ne dedin?
1: Birisinde şey vardı, Kutluca Bey vardı.
0: Kutluca Bey.
1: Aynen, onun için herkes benim adımı Kutluca zannediyor.
2: Dedim ki Kutluca Bey'le mi görüşüyorum? Evet dedi. Ben de
1: artık şey yapmak istemedim, bozmak istemedim, devam edelim diye.
0: Kurtluca da değil yani, Kutluca sevgili Yaşar. Kutluca,
1: evet,
0: Yaşar.
1: Kutluca. Evet,
0: Kutluca aynen. Yaşar. Adamı daha adını geçemedik, daha soyadına geleceğiz daha. Yaşar Kutluca ile beraberiz efendim. Kutluca ne merhaba. Kadar güzel, merhabalar. Nasılsın Yaşar Beyciğim, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, iyiyim, yolculuk yapıyorum. Şu an memleketten Bursa'ya girdim.
0: Oh, kazasız belasız gidin inşallah. Ha, geldiniz o zaman. Herkes. Geldiniz Bursa'ya
1: aynen,
0: geldiniz.
1: Aynen geldim, şu an yoğun bir trafiğin içinde Acemler'deyim.
0: Bugün Bursa'nın kurtuluşu galiba. Hep Bursa'dan bağlandı dinleyici. Hep sürekli Bursa'dan telefonlar ya. Ne oluyor ya?
1: Zaten bunları dinleyince dedim ben neden olmayayım orada.
0: Baba diyor, ben niye bağlamıyorum diyor dedi ve Yaşar Bey bağlandı. Mutlu olduk. Eyvallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Memleket neresi peki, memleketten geldin?
1: Ankaralıyım ben.
0: Eyvallah. Nasıl geçti? Tatil yaptınız herhalde.
1: İyidir, evet evet. Anne baba sılay-ı rahim işte.
0: Ellerini
1: dönüyorum
0: öpersin.
1: Şu an.
0: İyi. Sağlıkları yerinde mi? Keyifleri yerinde mi?
1: İyi, çok şükür hepsi iyi. Mutlular, keyifliler. Tabii evlatı görünce daha bir keyifli oldular.
0: Tabii tabii. Yaşları aynen. Kaç efendim kendilerinin?
1: Annem 65 yaşında, baba rahmetli oldu, o da 71 yaşında.
0: Anneniz gençmiş efendim. Ya sesiniz aynen. Çünkü 50 geliyor sizin de, o yüzden.
1: Yok, o kadar değil.
0: Kaçsınız efendim, yaş kaç?
1: Yalan mı söyleyeyim, doğru mu söyleyeyim?
0: Doğru söyleyin.
1: Doğrusu 43.
0: 43. Hiç öyle gelmiyor değil mi Şevvalcığım?
2: Hiç.
0: Daha böyle böyle. Daha sizden ayağınız daha çok bir ayağım çukurda ses tonu geliyor sizin.
2: Abi eyvah, eyvah.
0: Valla ama geçmişsiniz efendim maşallah.
1: Profil resminde de bayağı bir şey yaptım zaten. Montaj yaptım, oynadım.
0: Göremiyoruz ki burada profil resimlerini. Bu yeni bir WhatsApp ekranı verdiler bize. Eskiden görüyorduk, şimdi göremiyoruz. Herkesin ekranı yeşil bizde şu an. Evet. Kimseyi göremiyoruz.
1: Şevval Hanım belki görmüştür.
0: Şevval, oğlum benim göremediğim Şevval nasıl görecek? Aynı ekranı kullanıyoruz.
1: Gerçi ismi bile doğru düzgün yazamadık.
0: Yaşar, Yaşar mükemmel bir vatandaş.
1: Merhaba,
0: Yaşar,
1: merhaba.
0: Merhabalar Yaşar. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu arada çok hoşuma gitmişti ismi de. Kutluca, ne güzel isim dedim.
0: Evet, evet.
2: Hiç şüphelenmedim
0: evet.
2: Yani.
0: Bence değiştir adını, Kutluca yap.
1: Ben de hiç bozuntuya vermedim. Direkt oradan yürüdüm zaten. Evet evet dedim, devam ettim.
0: Ama adını değiştirirse bu sefer Kutluca olacak. Yani soyadı da Kutluca ya. Kutluca.
1: Zaten bir erkek çocuğum olsaydı adını da Kutlu yapacaktım.
0: Kutlu Kutluca.
2: Aa,
0: evet. Çok güzel.
1: Ya da Mutlu.
0: Evet. Çok başarılı. Benim bir tane öyle arkadaşım vardı askerde. Soyadı da Yıldırım, adı da Yıldırım'dı. Yıldırım'dı. Evet. Çok çok güzeldi. Kendisine çok özenmiştim o zamanlar.
1: Evet.
0: Böyle bir bilgi.
1: Yani,
0: Yaşar şöyle yaptı. Evet. Ne yapalım şimdi? Biz bu bilgiyle ne yapalım yani? Evet.
1: Ekledim ben bunu.
0: Eyvallah. Yaşar abi en son söylediğin yalan ne?
1: Çok yalan söylemiyorum ama akşam evden çıkarken hanıma şey diyorum. Otelde soğuk hava deposu bozulmuş.
0: Ha, sen klimacısın bu arada. Onun altını çizelim. Evet. Klima soğutma aynen. Sistemleri yapıyormuş kendisi. Peki nereye gidiyorsun abi?
1: Otellere gidiyorum. Kurumsal firmaların soğutma sistemlerini.
0: Yok yok. Yengeye yalan söyleyip nereye gidiyorsun? Onu soruyoruz.
1: Abi onu doğru mu söyleyeyim, yalan mı söyleyeyim? Şimdi herkes bilmiyor.
0: Onu doğru söyle.
1: Tamam, arkadaşlarla buluşup bir yerlere, seyir tepesine falan gidiyoruz.
0: Seyir tepesi, bu arabanın bagajından sandalyeleri çıkarıp şehri izleyen abilerden misiniz siz de efendim?
1: Yok yok, öyle bir şeyimiz yok ama gidiyoruz bir Nescafe, çay, salep.
0: Tamam, kötü bir şey demedim ya. Alkol almak zorunda değilsin ya hani.
1: Evet yani ben direkt oraya kaydım.
0: Zaten. Yok yok, değil değil. Öyle abiler vardır ya, şehrin böyle en yüksek tepesine çıkarlar, böyle şehri izlerler falan, onu şey yapıyorlar.
1: Seyrederim alemi hesabı.
0: Evet evet, çok güzel bağladınız bu arada. Çok da güzel bir etkinliktir ya, ben çok özeniyorum o abilere. Bence onlar yaşamayı bilen insanlar.
1: Ya muhakkak tabii canım. Evet, akşamın yorgunluğunu, günün stresini atmak lazım.
0: Evet yani böyle şehri izliyorlar, orada ne muhabbetler dönüyordur biliyor musun? Bak vallahi
1: tabii, tabii. Ya böyle abuk subuk şeyler de dönüyor ama biz ona da kahkaha atıyoruz artık.
0: Ona jandarma bakıyor abi. Ona... Ben bir iki denk geldim çünkü abuk subuk muhabbetlere. Yaşar abi. İnşallah sen de bir gün bir seyir tepesi yaparız abi. Böyle o enerjiyi İnşallah. Aldım senden.
1: Bursa'ya geldiğinizde beklerim. Muhakkak beklerim.
0: İnşallah diye. Biz Bursa'ya arada bir hanımla geliyoruz. Bizim bu Bursa'mız geliyor böyle arada.
1: Tamam. Bak
0: vallahi billahi bunu samimi söylüyorum. Bir tamam, Bursa bir aşeriyoruz. İşte geçen de 3. evlilik yıl dönümümüzü kutladık. 22'sinde. Sağ olun. 3 yılda kaç kere gitmişiz? 30 kere Bursa'ya gitmişizdir belki.
1: O maşallah.
0: Evet, şöyle oluyoruz bak, nasıl oluyoruz biliyor musun? Ay benim Bursa'm geldi. Bir şey de yaptığımız yok. Bursa'ya giriyoruz. Osman Gazi, Orhan Gazi, bir iki türbe ziyareti, şehir merkezinde çay, kahve, işte kapalı çarşı, bilmem ne falan. O da dön gel. Bu Bursa'nın böyle bir enerjisi var ya. İnsana çok iyi hissettiriyor Bursa kendini. Niye bilmiyorum.
1: Kesinlikle bunu yapmanız lazım. Hayat bugün. Yarın yok.
0: Bu son kitabınızdan bir pasajdı galiba, değil mi?
1: Bazen benim de tatilim geliyor. Acilen İsviçre'ye gitmem lazım diyorum. Hemen çantamı alıyorum İsviçre. Hemen işte ne bileyim Almanya, Hollanda falan. Hemen böyle bir uzayıp gidip geliyorum.
0: Evet evet. İyi geliyor insana. Ama yani insan tabii, Bursa'da yaşayıp İsviçre'yi de beğenmez zannediyorum ben. Bursa, ya Bursa hepsini on basar.
1: Yapmayalım. Artılar da var, eksileri de var. Tabii.
0: Bırakırız efendim elin İsviçre'sini. Ne var? Ne var İsviçre'de? Ne var? Allah aşkına. Kilise, artıları park. Var, eleman var. Bir tane video çekmiş öyle. Kilise, park. Bir de neydi? Bir şey daha.
2: Neydi?
0: Neydi?
1: Dere. Neniz,
0: yok yok.
1: Nehir.
2: Dağlar.
0: Ne var diyor yurt dışında ya? Park var. Kilise var. Dağlar var da bir şey yok diyor.
1: Bir de nehir Alper. Kenarında işte.
0: Ha o kadar diyor. Başka bir şey yok diyor.
1: Alp dağları falan işte.
0: Peki abi çok teşekkür ederiz. İyi ki bağlandın.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok keyif aldık. Anneciğinizin ellerinden öperiz. Konuşursanız iletiriz.
1: Saygılar. Çok teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere efendim. Akşam oluruz.
1: İyi yayınlar. Sağ olun.
0: Eyvallah. Konuşuyorlar şu anda. Şey yap, aralarında muhabbet ediyorlar. Remzi abi.
3: Evet.
0: Yakaladım siz orada muhabbet ediyordunuz. Ne dediniz, bir şey diyordunuz orada. Söyle söyle hadi.
3: Diyorum, beni, bizi dinliyordurlar diyorum da.
0: Aşkım bizi dinliyorlar, küfürlü konuşma. Kötü bir şey deme, bizi dinliyor olabilirler. Yenge duyuyor değil mi? Hoparlör açık.
3: Evet.
0: Anladım onu zaten. Tamam, size kapattırmayacağım hoparlörü. Ama sesinizi net duymak için biraz yakın olun da iyi duyalım bari.
3: Tamam.
0: Remzi abi en son söylediğin yalan.
3: ben işten çıkınca bir yarım saat, bir saat falan spora kalalım. Spor salonuna giderim. İş yerimizde spor salonu var. İşte neredesin dediğinde işte bitti geliyorum Levent'teyim derim ama muhtemelen son seti hala da bitirmemişimdir. Dün de öyle oldu.
0: Kadın da yanında şu an duyuyor. Bunu biliyor.
3: Bakıyor zaten onun yalan olduğunu.
0: Yenge Hanım
3: bunu... Ben o anlık geçiştiriyorum, o da biliyor.
0: Yenge Hanım bunu biliyorsunuz, yalan söylediğini biliyorsunuz değil mi Yenge Hanımcığım?
4: Ama bunlar şey çok şey yalanlar diyor. Çünkü geliyor biliyorum son sette.
0: Yenge, adam eve gelmek istemiyor. Bunu anla artık.
4: O eve gelir.
0: Anla artık. Yemek hazır diyorsun tabii muhtemelen. Yemek hazır
4: tabii
0: artık
4: ki, gel o, diyorsun. Aynen, sahile gidiyoruz. Gel çay hazır diyorum. Nasıl geliyor? Koşa koşa.
0: Of. Sahile gidiyorsunuz. Sahile yakın mı oturuyorsunuz? Nereden arıyorsunuz evet. Siz bu arada?
3: Ayaz Ağa'dan
0: arıyor. Sahile yakın.
3: Sarıyer sahile Emirgan.
0: Evet, oraya gidiyorsunuz. Evet. Sandalyeler çekiliyor. Çaylar
3: ben içiliyor. Ben denize giriyorum. Daha doğrusu boğaza giriyorum.
0: Boğaz'da giriliyor mu ya?

0: suya?
1: Ben giriyorum. Yani girenler de var. Hep beraber atlıyoruz.
0: Sanki öyle bir şey gibi bir ehliyetim var. Ben girebiliyorum gibi. söyledi. Abi sahil güvenlik geliyor ya. Girmeyin falan diyor. Biz böyle balık tutarken gördük. Abiler giriyordu. Hemen sahil güvenlik uyardı. Beyler boğazda düşüyorsa.
1: Sarıyer tarafının Yeniköy taraflarına bir belli başlı bölgeler var. Oralardan atlanabiliyor. Hatta sahile çıkmak için merdivenler falan yapılmış. Gençler falan böyle
0: giriyor yani. Sen bayağı sporla ilgilisin. Bak spor salonuna gidiyorsun, yüzüyorsun, yüzüyorsun. Böyle ekstrem sporlar denedin mi hiç?
1: Keşke deneyebilseydim. Paraşütle uçaktan falan atlama inanın o kadar çok istiyorum ki.
0: Yenge izin vermiyor.
1: İmkanım yok.
0: Uçağın mı yok, yenge mi izin vermiyor? Hangisi anlamadım.
1: İmkanım yok. O iş biraz para istiyor ya.
0: He, pahalı bir iş.
1: Benim uçağı nereden bulacağım, paraşütü nereden alacağım?
0: Uçağı sen almıyorsun abi, kiralıyorsun zaten de. Ama biraz pahalı işler galiba. Evet, ben de zannediyorum.
1: Evet.
0: Özel diyorum. Peki. Yenge Hanım'a soracağım. En son söylediğiniz yalan.
1: Hadi bakalım.
0: Hadi bakalım. Buyur buradan yak. Var mı?
2: Yalan söylemem ki, ben aklıma gelmiyor şu an.
1: Şu an yalan söyledi.
0: Evet, yalan söylemiyorum. Yalan söylemiyorum diyen bir insan yalan söylüyordur. Efendim.
2: Hayır. Şöyle ki. Çocuk cipsi. Bizim yani abur cubur yemiyoruz çocukla.
0: Hı-hı.
2: Bu da kızıyorsa işte insanın ben her şey can çeker ya.
0: Hı-hı.
2: İşte cips yediğimizi gizliyoruz. Bir o yalanımız.
0: Ne kadar sıkıcı bir hayat ya. Cips. Vallahi cips konusunda kendimi tutamıyorum.
2: Yemiyoruz. Abur cubur asla yasak.
0: Yemiyoruz. Ama yalan yiyoruz tabii yani.
1: Ben yemiyorum ya kahtemiz.
2: Remzi'de işteyken anne kız keyfi yapıyoruz. Masamızı kurup.
0: Eyvallah. Güzel, şahane bir evliliğiniz var. Onu hissettik efendim. Ömür boyu sürsün inşallah.
1: Amin.
0: Çok abi. Öpüyoruz, çok öpüyoruz sizi. Emirgan sahilde bizi de hatırlayın. Bizim yerimize de çayınızı uydurmayın.
1: Fatih'e şey söyleyebilir miyim?
0: Tabii efendim, ne demek?
1: Ya ben sizi hani ismini söylesem olur mu ya? Bir X radyo vardı. Ta o zamandan beri dinliyorum.
0: X radyo, evet, evet.
1: 2013 müydü, 14 müydü? Hatta sizin sayenizde...
0: 2013, ben... bravo, doğru. 2013-2014'te X radyodaydım.
1: O zamanlarda ben sizin programınızdan bir gösteriye bilet kazanmıştım.
0: Vay be, adam kaç yıldır dinliyor.
1: Atların Efendisi diye bir gösteriydi.
0: Ne, atlı gösteri?
1: Atların Efendisi diye bir gösteriydi.
0: Atların Efendisi, hatırladım. Evet. Çok eski ya, 2013 doğru. 2012-2013 evet. Olması lazım.
1: Bir şeyde, neresiydi? Esenler'de bir Ora diye bir şey
0: bravo,
1: vardı.
0: Bravo oradaydı. Öyle ve kapandı galiba ondan sonra orası.
1: Öyle bir şeyler olmuş.
0: Atların hatırına mı dinliyorsun beni hala ya? Adamdan bilet kazandık, dinlemeye devam gibi bir şey mi, duygu mu?
1: Yok ya, günümüzün stresini almak için, eğlenmek için.
0: Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Çok eski bir dinleyicim. Sticker gönderiyoruz size, lütfen kabul edin.
1: Tabii ki, teşekkür ederiz. Hatta tişörtüm de var.
0: Ağlarım ama ya. Adam 13 yıldır takip ediyor ya. Peki arada kesinti oldu mu yoksa düzenli devam mı 13 yıldır?
1: Yani şöyle, hani her gün dinleyemiyorum ama işim gereği, ama fırsat buldukça ve erken geldiğim
0: zaman. Eyvallah. Sağ ol.
1: Sabah işten gelirken falan ben vardiya çalışıyorum. Vardiya hani saati beklerim. Motosikletle girip gidiyorum. İnterkomdan sizi dinlerim. Biraz hatta yolumu uzatırım, dolaşırım.
0: Sabah 7'de kalkarım, namaz mı kılarım? Öğlen yemeğimi yerim. Akşam olur siz
1: dinlerim. Akşam yatarım bir kadeh.
0: Alkol zararları da deyip akşam oluyoruz. Babacım görüşürüz, var ol.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Sağ olun, iyi akşamlar. Eyvallah. Kısa bir ara, aradan sonra veda.

0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Sıkma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar. Yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.

0: tanımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Bugün Getir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
3: bir adım önde. Reklam.
4: Garanti BBVA.
5: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
4: Garanti BBVA.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
7: Ya bizim Yaşar abi ta eski Alem FM CD'sini saklıyor ya. Vallahi billahi Alem FM 89.2 Alem'i seçtikleri diye ta eskilerden böyle CD'ler vardı efendim. Alem FM'de en çok çalınanlar, en çok sevilenler diye. Onu saklıyor. Vay Yaşar abim benim ya. Veda zamanı bitiriyoruz. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederiz efendim. Renk kattınız sevgili dinleyiciler.

0: Hatırlatalım, son bir hatırlatalım. 1-31 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı var. Kafum fuaralarında kapılarını açacak. Biz de orada olacağız. Konserler var. Canlı yayın var, işte bizim canlı yayın var. Kafa Açan Uzmanı 16-18 arası oradan yapacağız inşallah, bir aksilik olmazsa. Sizleri de bekliyoruz. 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş Kafum Fuar alanında. Şevval yok. Onu söylemiş olalım efendim. Şevval'cim çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Güzel bir akşam oldu. İnşallah eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. Gider ayak size çok güzel bir bilgi vermek isterim. Böyle günün koşuşturmacasında ödemeleri ve alacakları takip etmek zaman alıyor diyenler varsa eğer, hayatınızda artık Vakıfbank Vinov var efendim. Vinov. Ödeme ve tahsilatlar Vinov'la 7/24 dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleşiyor. Mesela işletmenizin mal veya hizmet alımından doğan ödemeleri Vinov işleriyle vadeli veya vadesiz kolayca ödeyebiliyorsunuz. Alacaklarınızı vadesinden önce tahsil edebiliyorsunuz. Vinov eczacıları da unutmadı. Kullanıma hazır. Limitten sıfır komisyonlu POS cihazına kadar birçok ayrıcalık Vinov eczada. Bir inceleyiniz. Detaylar vakıfbank.com.tr'de. Ticaretten eğitime, sağlıktan alışverişe, onlarca sektörde ödeme ve tahsilatlar Vinov güvencesinde efendim. Bir aksilik olmazsa sabah 7'de tekrar burada olacağız. Bol alkışlar size. Şevval, ekleyeceğim bir şey var mı?
1: Hiçbir şey yok.
0: Akrabalara selam.
1: Bir dövmeci arkadaşıma selam yollayabilirim.
0: Dövmeci. Hadi söyle bakalım.
1: Andok'a selam olsun.

0: Luka bizden de selam olsun efendim. Saygılar. Dinliyor mu şu anda?
1: Dinliyor.
0: Selamlar kuçum. Erkek mi?
1: Erkek.
0: Ha, iyi tamam. Aslanım gel bir gün burada da bekliyoruz. Andok muydu adı?
1: Andok.
0: Andok.
1: Evet.
0: Evet. Hazır Andok. Bir de selam gönderelim. Dün gece seni Andok.
1: Ya öf ya.
0: Hiç aramadın ya. Yarın görüşürüz ve unutmayın yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Böyle bir dünya var.
5: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: 20-27 Temmuz tarihleri arasında Goventa VU7025 kule tipi vantilatör 5.999 liraya, Philips

0: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
1: Sağlamsa Lassa.
2: Turuncu Teknosa'da Vivo

0: ve ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam. Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Yeni saatte de
1: cümle alem burada.

0: Güneş Deniz Kum, Pide Lahmacun Ayran, Masar Fuat Özkan, Çatal Bıçak Kaşık.
1: Ne bunlar çocuğu?
2: En güzel üçlüler Fatih Bey. Hatta Nuri Bilge Ceylan'ı da sayayım diyorum.
1: Yok onu sayma. Umut Fatih Serdar'ı ekle. Hatta 1 Ağustos'ta Kahramanmaraş'a geliyorlardı.
2: Hatta Kafumdalar diye de ekleyeyim mi?
1: Ekledin zaten yavrum.
2: E tamam tanıtım bitti o zaman.
1: Yok sen bir son bir toparla onu bir.
3: Fatih Yıldırım, Umut Bezgin ve Serdar Gökalp. 1 Ağustos saat 16'da Kahramanmaraş Kafum Fuar Alanı'nda. Canlı yayını kaçırmayın.

0: sana kaçar yine deli aklım.
1: Alem Efendi birazdan.
2: Hani dünya tatlısı, bir rüşkür artık heyecanla, içli içli ağlardık o masum gözyaşımızla.
1: Birazdan reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Bugün Yetir Büyük'te 1 litre içim süt 45 lira, 500 gram Golf Maraş'ım 99 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe, fırsatları kaçırma. Zamanlı ve cebini düşünenlere. Yetir.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayındayız sunar.
2: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Benim bir projem var, yıllardır söylüyorum, hiç kimse ciddiye almıyor. Gel sen ne yapalım?
1: Yapalım.
0: Bir YouTube kanalı açacağız. Süper gerizekalı. Merhabalar, ben YouTuber'ınız süper gerizekalı. Şimdi gözlerim kapalı, ışıklarda karşıdan karşıya geçeceğim. Bakalım ölecek miyim filan. İnşaatın 7. katından betona atlayacağım.
1: Bir bölüm değil mi bu?
0: He?
1: Bir bölüm sürecek herhalde.
0: Yani evet. Artık hangisi, birini seç. Ya da işte azgın boğaların içerisinde onları kızdırmaya çalışacağım. Bakalım kaç dakika yaşayabileceğiz. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı Beşiktaş meydanında ışıklarda geri geri yürümeye çalışacağım. Yayalara kırmızı yanarken inadına karşıya geçeceğim. Tüp kamyonunun arkasına ters takılacağım. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı. Tutmaz mı?
1: Bir suça bulaşabilir.
0: Oğlum suça niye bulaşsın süper gerizekalı?
1: Abi söylediğin cümlede bu o kadar açın ki.
0: Şey olabilir mesela. Ben YouTuber'ını süper gerizekalı ıslatıp dövülmek mi daha büyük acı veriyor? Kuru kuru dövülmek mi? Önce ıslatacaklar, sonra da kuru dövecekler. Hangisinde daha çok acı hissedeceğim, beraber göreceğiz.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Serdar.

0: Serdar Gökalp'in buyruğudur. Bundan sonra Serdar Sayman...
1: Bundan sonra buradan öyle seyyar satıcı geçmeyecek bak. Bir dakika. Bu ne oğlum? Hazır mısın Hüseyin? 3, 2, 1.
2: Bundan böyle yalnız değilsin.
1: Bu ne sinir lan? Sanki şey gibi. Ulan benim olmam lazımdı, seni yaptılar, bir de bana haber verdiriyorlar ya. Seni gördüm Polat Alemdar'ı bir operasyonda mısın? Memati çok güldüm ya. Valla o adam nasıl öldü öyle?
3: Serdar Gökalp'le Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi. Serdar Gökalp.

0: Ben kazmayla vuruyorum.
1: Vur kazmayı.
0: Ondan sonra toprağa belliyorum. Anam şunu. Duruyorum falan. Aa, bir şey var lan. Halfa.
1: He.
0: Gel lan buraya.
1: Geldim.
0: Tut şunu.
1: Ney?
0: Onu değil şu bak şeyi tut.
1: Tamam.
0: Şunu tut.
1: Çekeyim mi?
0: Nerede oğlum senin çavuşun yok mu?
1: Çavuş. Hop.
0: Gel.
1: Geldim.
0: Gel lan.
1: Ne, bu ne?
0: Çıkartacağız bilmiyorum.
1: Ucu gözüküyor ama.
0: Çek, ama bir şey diyeceğim lan. Bu burada şimdi tarihi milyonluk şey olabilir. Bunu şimdi tutarız elimizde kalır falan. Çağıralım mı arkeoloğu?
1: Eldiven kullanalım.
0: Arkeoloğu çağıralım mı?
1: Çağıralım.
0: Eldiven kullanalım diyor. Eldivenle kırılmıyor mu oğlum?
1: Parmak izi geçmesin.
0: Derken çavuşa tokadı atıyorum ben. Çat.
2: Allah Allah.
0: Çat.
1: Vurma abi, tamam.
2: Acıyor, vurma.
0: Çok güzel tokatlanıyor ama ne Allah yapayım ya. Yani. Kalfa.
1: He abi.
0: Git lan astroloğu çağır. Kimdi?
2: Astronotu çağırıyorum.
3: Serdar Gökalp ve Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: Hanımlar beyler, herkese iyi akşamlar. Burası Alem FM. Tarih 24 Temmuz 2026 günlerden Cuma. Sesimi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Siniz. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Cihan, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, Biterdem, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekeri'de, İstanbul, İzmir, Karaman, Maraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Dolu, Osmaniye, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Sinsiyon, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika, ya da yavru vatan Kıbrıs'ta. Duyana, duymayana, bilene, bilmeyene, gülene, gülmeyene, dinleyene, dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda
1: Serdar yayında.
0: Ben ne intro oturttum be.

kaybolduk be. Karavancılara gelebilirmiş değerli dinleyenler. O zaman gecenin yayını karavancılara geliyor. Öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, havadaki, karadaki, denizdeki, şuradaki, buradaki kadın, erkek, genç, yaşlı. Herkese bir kere daha selam olsun sevgili dinleyenler. Ver konuyu, elim ayağım titriyor demiş birisi. 0536 901 8902 WhatsApp numaramız, bana buradan ulaşabiliyorsunuz ya da Twitter'dan da yazabiliyorsunuz. O kitleye göre değişiyor. Kimisi Twitter kitlesi, öyle Nişantaşı, Florya falan oradan yazıyor. İşte İzmir'in bazı bölgeleri falan. Sivas daha çok Twitter kullanıyor, söyleyeyim. Ben var ya, bir şey söyleyeyim, Sivas'tan aldığım tweet kadar kimseden tweet almıyorum harbiden. 536 901 8902 ya da Twitter Serdar Gökhan. Bakalım şimdi defterimize gecenin konusu ne olsun, gecenin konusu ne olsun sevgili dinleyenler. Evet, dur bakayım. Bizim...

Haftanın son günü, araya da hafta sonu girecek biliyorsunuz, unutursunuz. Bana herkes kendine ait cins ve özelliği yazacak sevgili dinleyenler. Herkes kendine ait cins ve özelliği yazacak. İçimizdeki en cinslere canlı yayında Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye sevgili dinleyenler. Bir adet milli takım tişörtü hediye. İçimizdeki en cinsleri arıyoruz. Bana herkes kendine ait cins ve özelliğini yazacak. Buraya yıldız atmışız çünkü. Daha önce bu konuyu işlemişiz. Birçok, bak ne yazmışım biliyor musun? Birçok mesaj okunamadı. Program çok eğlenceliydi. Üstünden bir kere daha geçilebilir. Geçiyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bana herkes en cins özelliğini yazacak. Kendinizde ama bak. Cins insanlarınkini değil. Kendinizde. Herkes kendine yapıştırıyor sevgili dinleyenler. Herkes kendine. Hani bir arkadaşımda şu var, şunda bu var, bunda bu var. Yok, öyle yok. Hani bayağıdır yazıyorum, tişört kazanamıyorum diyenler. Buyurun efendim, yazın bir cinslik vereyim size bir tişört. Yazın bir cinslik vereyim size bir tişört. Kendi cinsliğiniz. 536-901-8902.

Bende hiç cinslik yok demiş. Ya yapacak bir şey yok. Ne yapayım? O zaman. Bende var. Ama ben birkaç kişinin kendini yakmasını bekliyorum şimdi. Direkt en başta ben söylemeyeyim. Birkaç kişi bir yaksın kendini, ondan sonra kendiminkini de söyleyeceğim.

etrafımda kıyamet kopsa dahi kitap okumak gibi şeyleri yapabiliyorum. Ya da rastgele bir insana beni takip eder misin diyebiliyorum demiş efendim. Cinslik değil bu. Ne olduğunu söylemeyeyim. Serdar kolay gelsin. Benim bir bestem var. Yazdım ve yapay zekayı okuttum. Bunu nasıl sizin platformda yayınlıyoruz? Abi Alem Atmosfer'de yayınlarız onu. iletişim@alemfm.com'a gönderirseniz arkadaşlar ilgileniyorlar. iletişim@alemfm.com sevgili dinleyen. Arabaya binerim, işimi görür gelirim, evin önünde diler temizler, lastiklerine kadar siler parlatırım. Bir saat kadar uğraşırım, sonra eve giderim, mahalleye reklam olduk. Ama araba sevgisi tartışılmaz, aşktır. Biriyle yüz yüze görüşürken vay canım kardeşim aslan abim derim, gittikten sonra olan az karaktersiz adam değil bunlar diyorum kendi kendime. Niye ki? Ha niye yani, durduk yere niye böyle bir şey?

Ben çok cins bir insanım. Hangisini sayayım? Bu en basit örneği mesela. Et, tavuk, balık yemem. Cinslik değil canım, onu Twitter'da yazma, linç yersin. Yatakta yatarken çorapsız yatamam. Yaz kış olsun üzerime battaniye örtmem. Orijinal cinsleri bulamıyorum ya şu an. Vallahi kıran girdi bak cinse yani. Harbiden.

Kocam eve gelmeden uyuyamıyorum. Bu cinslik değil canım bu. Bu evliliğin, bazı evliliklerin kuralları bunlar. Yani kocam eve gelmeden uyuyamıyorum. Bu cinslik değil. Yani. Kocamcılar yine sardı etrafımızı. Yani kocam da kocam, kocam da koca. Kocasının benden kıskanan kadın var ya. Yani benden kıskanan. Acaba bir şey mi biliyorlar yani? Bilemedim şu an. Hani koca benden niye kıskanılır benden?

0: dışarıda tuvaletimi yapamıyorum. Allah Allah. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: Sağ olun, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, sağ olun. Ürkmeyin, radyodan arıyorum.
1: Nereden?
0: Radyodan.
1: Ha, buyur Serdar abi, sen misin?
0: Ben de abi, başka kim olur bu saatte arayan?
1: Vallahi abi.
0: Ya bırak, sanki bütün mahalle kuyrukta herkes arıyor bunu da şaşırıyor ben aradığım zaman ya. Vallahi billahi. Biriyle yüz yüze görüşürken vay canım kardeşim aslan abim falan der misin? Gittikten sonra da az karakter artsız adam değilsin sen filan diyormuşsun, doğru mu?
1: Doğru abi, evet.
0: Allah'tan yüz yüze görüşmüyoruz seninle.
1: Vallahi.
0: Bu bir. İkincisi, niye böyle bir şey mesela, neden?
1: Ya bilmiyorum abi, şimdi yakın geliyor bazen çok, ondan sonra konuştuktan sonra çok samimiyetsiz geliyor konuştukları. Yüzüne karşı da söyleyemiyorum. Ondan sonra ben de arkasından böyle düşünüyorum yani.
0: Bizim oralarda bir laf vardır Doğukan, samimi mi söyleyebilir miyim sana?
1: Tabii ki abi, hiç, her zaman.
0: Hiç dayak yememişsin sen.
1: Vallahi abi doğru söylüyorsun.
0: Tespit doğru ama değil mi? Hiç yememişsin yani. Evet yani.
1: Aynen abi, doğru valla.
0: Evli misiniz siz?
1: Evliyim abi, evet.
0: Yap kayınpedere falan bunu da göreyim hadi seni.
1: Yok abi, ama da.
0: Ya neredensin?
1: Ben İstanbul abi, Beylikdüzü.
0: İstanbul Beylikdüzü.
1: Evet.
0: Nerede, dışarıda mısın şu anda?
1: Evet abi, dışarıdayım.
0: Neden?
1: Abi çalışıyorum.
0: Ne iş yapıyorsun?
1: Ben taksi şoförüyüm.
0: Taksi şoförü müsün?
1: Aynen abi.
0: Ya al işte, al hadi buyur, ondan sonra... Ondan sonra yok taksicilere şöyle yapıldı, yok böyle yapıldı. Sen herkesin arkasından karaktersiz odur budur falan yapıştır, ondan sonra yok şöyle.
1: Doğru, aslında suçu insan kendini araması lazım.
0: Kaç kaç çalışıyorsun acaba?
1: Abi 3'te alıyorum. Anlat, gece 12'de 1'de bırakıyorum.
0: He, bizle beraber bitiriyorsun.
1: Aynen abi.
0: Şimdi herkesin bu taksiyle alakalı bir fikri var. Hep şey diyorlar mesela, abi ne para kazanıyorlar ya filan diye. Abi bir samimiyetle soruyorum sana. Bugün saat 3'te aldın, saat 22.41. Öyle bir saat yok. De ki saat 11. 3'te aldın 11'e kadar. Kaç para kazandın sayın abim?
1: Ya abi masrafların...
0: Şimdi yağ ile başladıysan tamam, bu işte para vardır.
1: Evet evet. Ya çalışırsan haber işte para var. Şimdi yok diyen arkadaşım yalan söyler. Doğrusu bu yani.
0: Masrafı
1: bu işte de...
0: Masrafı bir kenara koy sayın abi. Masrafı ben çıkartacağım. Kaç para kazandın?
1: Yani şu anda 6000 lira gibi para var cebimde.
0: 6000 lira. Tamam. Evet. Araç dizel mi şey mi, tüplü mü?
1: Dizel abi.
0: Araç dizel. Tamam. 1000 lira yakıta gitse 5000 lira kaldı. Evet. 3000 lira mal, 3000 lira mal sahibine gitse 2000 lira sana kalıyor mu?
1: Evet. Ya yani her türlü fazlası var yani. Tamam. Mal sahibine o kadar vermiyoruz.
0: Mal sahibi kaç para? Yövmeyene kadar kaç para veriyorsun?
1: 2,5 abi.
0: 2,5. Güzel bağlamışsın.
1: Yok abi. Herkes aynı.
0: He, 2,5 mu herkes?
1: Evet evet.
0: Anladım. Hafta sonları çalışıyor musun?
1: Çalışmıyorum abi, yok.
0: Bak gördün mü, piyasaya hakimim ama, görüyor musun?
1: Ya abi sen yıllardır hakimsin.
0: Ya evet, piyasaya hakimim. Dur şuradan seni bulacağım, sana bir tişört göndereceğim.
1: Çok yanına, teşekkür ederim.
0: Rica
1: abi,
0: ederim. Yanına madem taksisin, Alem FM stickerlarından da gönderiyorum. Taksine yapıştırıyorsun.
1: Ya çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çekip resmini atacağım sana abi.
0: Tamam, yapıştırmayan.
1: Yapıştırmayan o zaman söyle ne istedim.
0: Yok, İster yapıştırmayan o arkasından konuştuğun adamlardır yapıştırmayan, bak ona.
1: Tamam abi, anlaştık.
0: İyi hadi görüşürüz, kolay gelsin.
1: Sağ ol abiciğim, hayırlı akşamlar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
0: Eyvallah.
1: Aradığın için çok mutlu ettin beni.
0: Sen de sağ ol, teşekkür ederim, görüşürüz. Bay bay.
1: Sağ ol abi. Hayırlı.
0: Eyvallah. Hüseyin'cim abiye Sarıyer kola tişörtü, bir de şey, radyonun stickerlarından göndereceğiz. İşaretledim. Telefonu kapattık ki o şimdi arkamızdan konuşuyor mudur acaba bizim ya? Vallahi. Acaba. Bilemedim.

Zafer abi yazmış. Selamlar Zafer abi. Neymiş? Biri gömleğinin yakasını iliklemediyse illa ilikletirim. Ya da ben iliklerim. Sadece gömlek düğmesinde mi abi o? Ben türetmeyeyim de Zafer abi. Her kıyafette oluyor mu? Zafer abi. Her kıyafette.

Yok, yakası düğmeli olanlar var. Spor daha çok. Zafer abi bunu bana söyledi. Gerçi ben düğmeli bir şey giymiyorum ya. Sırf seni tutmak için yanına öyle yaka bağır açık gelecektim ama ben hani düğmeli bir şey giymiyorum.

Edeplisin çünkü demiş. Valla Zafer abi teşekkür ederim. Ama sen yine de emin olma yani benden. Söyleyeyim yani yine de bir emin olma. İyi akşamlar. Biri bir iş yapacak olduğunda o işi yapmasını söylüyorum. Bundan daha cins bir şey olamaz herhalde demiş efendim. O işi yapmasını söylüyorsunuz. Ha, onu yapın. Ya gözünüzü seveyim sevgili dinleyenler. Oo ben çok cinsim hangi birini yazayım ki filan diye. Bunu yazmayın abi en azından. Size zahmet yani bunu yazmayın. Ankara'dan selamlar. Ben Zeynep. Benim cinsliğim misafirlikte giydiğim çorapları evin kapısında çıkartmak. Misafirlikte giydiğin çorabı. Mesela çorabı giydin. Çıktın dışarıya. Misafirliğe gitmedin. Misafirliğe. Hani dışarıya çıktın. Gezdin. Dolaştın dışarıda. Eve geldin. Yine çorabı şey yapıyor musun? Değiştiriyor musun? Benim de merak ettim konulara bak. Ama ne yapayım ben? Yani şeyi merak ediyorum. Ben orijinal deliği severim sevgili dinleyenler. Orijinal deliği bildiğin severim yani. Dur bakayım. Alo. Alo. Tamam şimdi çalıyor. İki daha çaldırır kapatırım. Bir. Evet.

0: İki. Na na na gitti. Tişört de gitti. Söyleyeyim. Erkek arkadaşımın erkek arkadaşlarının kız arkadaşlarını acayip merak ediyorum. Bu ne biçim bir cümle? Ama anladım. Hani cümle enteresan ama yine de anladım. Belgesellere konu olacak cümle. Ciddi söylüyorum yani. Erkek arkadaşlarımın erkek... Şey, arkadaşlarımın değil pardon. Erkek arkadaşımın erkek arkadaşlarının kız arkadaşlarını acayip merak ediyorum. Acayip merak. Bu şey gibi değil mi ya? Slogan gibi değil mi bu mesela? Hani atıyor.
1: Kastamonu, Taşköprü, Samırsağ geldi. Erkek arkadaşlarımın erkek arkadaşlarının kız arkadaşlarını acayip merak ediyorum.
0: O merak şeydendir ya. Kız güzel mi? Kızlar genelde mesela manitasının arkadaşlarının kızlarını kıskanırlar. Sanki herkes senin manitana hayran da. İşte. Alo. Çalıyor mu bu da? Yok. Şimdi çalıyor. Tamamdır.
2: Efendim.
0: Merak değildir o. Merak değildir. Kızlar güzel mi değil mi diye şey yapıyorsunuz. O. Merak değildir o.
2: Yok, çok merak ediyorum.
0: Tamam, neyini merak ediyorsun mesela? Mesela sevgilinin, arkadaşlarının, sevgilisinin neyini merak ediyorsun mesela?
2: Yani
0: ya,
2: merak ediyorum.
0: Ya. Nerede, siz iş yerinde misiniz?
2: Yok, yoldayız.
0: Ne yapıyorsun? O nasıl bir yol? Transformers mı yapıyorsunuz? Nasıl bir yol? Arkadaki sesler ne?
2: Tatil.
0: Tatil kimle?
2: Arkadaşımla.
0: Kim? Erkek arkadaşınızla.
2: Evet.
0: Anladım. Beni duyuyor mu şu anda?
2: Evet.
0: Güzel abim, böyle bir tatile gidilir mi? Kabir azabı gibi, tövbe estağfurullah. Çocuğu iyi eğitmiş. Çocuk komutsuz konuşmuyor bile bak. Çocuğu iyi eğitmiş.
2: Bir saniye.
0: Çocuğu çok iyi. Konuş diyor bak şimdi. Görüyor musun? Evet. Alo.
3: Alo. Efendim Serdar Bey.
0: Sayın abim merhaba, nasılsınız?
3: Teşekkür ederim Serdar Bey, siz nasılsınız?
0: Ben deyim abi, çok teşekkür ederim. Senin arkadaşlarının sevgililerini merak ediyor mu senin sevgilin?
3: Evet abi, fena bir zorda kalıyorum bu konudan dolayı.
0: Ya zaten herkes de sana hasta, herkes sıraya girmiş değil mi? Öyle davranıyor değil mi?
3: Evet.
0: Yani öyle, aferin be, yapıştır enişte be. Nereye gittiniz tatile?
3: Akçakoca tarafına geçiyorum Serdar Bey.
0: Bu senin için eziyet olur ama yani söyleyeyim. Ona bakma, şuraya bakma. Niye onu yaptın? Bunu yeme. Şöyle yapma. Evet. Erken uyu, sabah erken kalk. Dur onu yeme, dur onu içme. Tatile geldik, benim dediğimi yapmıyorsun. Şuraya gitmedik, böyle yapmadık falan. Değil mi abicim?
3: Aynen öyle Serdar Bey.
0: Anladım. Sen yüksek ihtimalle ayrılık konuşması yapmak için gidiyorsun herhalde oraya.
3: Evet.
0: Evet mi? Yenge duyuyor mu şu an bizim dediklerimizi?
3: Duyuyor tabii.
0: Duyuyor mu? Yenge duydunuz mu?
2: Neyi?
0: Boş ver. Gidince söyleyecek adam sana.
2: Tamam oldu.
0: Ne kadarlık berabersiniz siz?
2: Bir daha söyleyebilir misin? Ne kadardır? Bir yıl.
0: Bu adam çok yakında duman atar, ben sana söyleyeyim.
3: Doğru söylüyor diyor.
0: Ablam şey, şu hoparlör ne açıksa kapat, ne olur. Ne sen beni duyabiliyorsun?
3: Bu arada sesiniz niye yankılı geliyor?
0: Abi ya hoparlörden ya arabaya bağladınız, oradan konuşuyorsunuz, ondan.
3: Vallahi bizim radyonun sesi de kapalı.
0: Tamam da telefon böyle elini alıp konuşursan geçer abi o.
3: Telefon zaten elimizde Serdar Bey.
0: Demin şey açık değil miydi? Hoparlör falan filan bir şey açık değil miydi?
3: Yok.
0: Ben uyarıyı yapar yapmaz nasıl düzeldi peki ses?
3: Şimdi düzeldi acaba, biz viyadükten geçince böyle mi oldu acaba?
0: Vallahi hiç bilmiyorum abi. Neyse, deminki şakalar boşa gitmedi ama değil mi? Duydunuz onları.
3: Efendim?
0: Deminki şakalar boşa gitmedi değil mi? Duydunuz onları diyorum.
3: Yok, sıkıntı yok Serdar Bey.
0: Tamam, ayrılık konuşması yapmaya gittin doğru mu yengeyle?
3: Ne konuşması?
0: Ayrılık konuşması.
3: Yok öyle konuşma yok, biz
0: demine
3: geçiyoruz.
0: Demin evet dedin. Vallahi evet dedim. Ben sana dedim ki abi herhalde bu hayattan sonra ayrılık konuşması yapmak için götürüyorsunuz hanımefendiyi oraya dedim. Yo, evet.
3: Ben orasını anlamamışım, kusura bakmayın.
0: Hayır bence kafa yeni yerine geldi bence. Kaç gün oradasınız?
3: 3 gün.
0: Üç gün mü?
3: 3 gün.
0: Abi büyük eziyet ya.
3: Yani pazartesi akşamı döneceğiz kısmetse.
0: Kral abim büyük eziyet ama ya. Yani 3 gün, emin misin?
3: Ne yapayım abi, mecbur yani, iş güç anca bir... Öyle bir ara mola bulabildik.
0: Hayır yani yengenin bu merakı, bu baskıcı karakteriyle falan 3 gün baş başa tatil, emin misin yani bundan?
3: Eminim, ne yapayım?
0: Ne yapayım değil mi?
3: Tabii.

0: Hani öyle bir ne yapayım dedi ki adam. Serdar daha işi vardı da ben mi bulmadım bu işte yani.
1: Baba ezme bizi.
0: Estağfurullah, bırak bırak hadi sen şimdi ezme mezme derken kendini karşı tarafa acındırma. Kimsenin kimseye ezdiği yok. Doğruyu söylüyorum. Hanımefendi beni duyuyor musunuz?
1: Duyamaz.
0: Ya belli zaten.
1: Telefon bende.
0: Bir alabilir miyim?
1: Tabii ki de.
0: Tamamdır, bir alayım.
1: Buyurun Serdar Bey.
2: Efendim.
0: Hanımefendi adam hani böyle hani ezme bizi mezme bizi falan filan gibi şeyler söyledi ya.
2: Hı hı.
0: Duydunuz mu onu?
2: Evet.
0: Bak podcast'ten dinleyin, ezilecek büzülecek hiçbir şey yok. Tamamen siz öyle duyun diye size ajitasyon yapmak için benim sormadığım soruların cevabını alakası olmayan şekilde veriyor. Az önce ben dedim ki galiba daraldınız bu hayattan, hanımefendiyi oraya ayrılık konuşması yapmaya götürüyorsunuz dedim. İç çekerek evet dedi. Şimdi de bana diyor ki yok ben öyle bir şey demedim diyor.
2: Ses yine gitti yalnız.
0: He gitti evet.
2: Gerçekten anlayamıyorum.
0: Tamam podcast'ten dinlersiniz. Yoldasınız çekmiyor herhalde, hadi öpüyorum, görüşürüz.
2: Biz çekmeyen taraftayız herhalde.
0: Tamam tamam görüşürüz, öpüyorum sizi. Radyodan dinlersiniz şimdi. Valla benlik bir şey yok yani, çekmiyorsa konuşamıyorsak üzgünüm, yapacak bir şey yok, başka bir gün konuşuruz. Yanlış mı? Değerli dinleyenler, vallahi yalan değil ki, adam demin evet demedi mi? İyi akşamlar Serdar Bey. Acayip kuvvetli bir hafızam var ve konuşulan konuları kelime kelime hatırlarım. Gerektiğinde tek tek sayarım. Bir şeye kırıldıysam 1-2 yıl beklerim ama kendi kelirlerine intikam alır. Kendi anlamadım. Haklısınız. Fethiye yolundayız. Eşim yanımda. En cins özelliği eli donunda uyuyor. Ya bu kadar da yani anlatmasanız mı bize ya? Merhaba Serdar Bey. Kocamın en cins özelliği geceleri donla yatması. Vallahi çok şey ya. Ne yapalım canım biz siz elin neresinde uyuyorsa. Bak ben bir de şeye kıl oluyorum. Ya çiftler Allah aşkına bak, yemeğe gelmeden önce bunu yolda konuşun. Yani biriniz bagajda mı geliyorsunuz konuşamıyorum, ben anlamıyorum ki. Yemeğe geliniyor mesela. Atıyorum mesela mantı yenilecek. Mantıya sarımsak konur değil mi? Sarımsak demişken.
3: Kastamonu, Taşköprü, samırsağı geldi. Kilo.
0: Biz ona samırsak diyoruz biliyorsunuz. Mantıya samırsak konur kardeşim. Mantı samırsaklı yenir yani. Abi çiftler var böyle masada. Mantı mı? Mantı evet. Samırsaklı mı? Adam şey diyor mesela. Evet samırsaklı. Yenge oradan şey diyor. Hayatım ben samırsaklı yemiyorum ama. Yemiyor musun sen? Yemiyorum. Ya o zaman tamam ben de yemeyeyim. Ya bunu o yolda konuşun ya bunu. Balıkçıya gidiyoruz, soğan geliyor mesela. Ya da kuru fasulyenin yanında soğan geliyor. Hani evliler var, çiftler var. Kadın mesela ya da adam diyor ki ya ben soğanlı yiyeyim diyor. Öbürü bir eşi diyor ki ama ben soğanlı yemiyorum farkındaysan, sana saygılar. La oğlum bizi bu kadar sokmayın özelinize ya. Ya Allah aşkına ya. Dediğim gibi yolda geliyorsun, ha ta Beylikdüzü'nden geliyorsun, 1,5 saat sürüyor yol, konuşamadınız mı yani? Ona baktım, buna niye yaptın, şöyle yaptın, böyle yaptın diyene kadar hayatım orada. Sarımsak olursa ikimiz de yemiyoruz ya da ikimiz de yiyoruz, işte ne bileyim soğan olursa yemiyoruz yiyoruz, bunu oynayın ya yolda. Bize bu kadar özelinize sokmayın ama ya. Vallahi ben bazen utanıyorum bazı bu çiftlerin konuşmasından, hakikaten utanıyorum yani. O kadar girmiyor sanki evlerinde gizli gizli bunların odasını dinliyormuşum gibi bazı muhabbetler. Bak bu da diyor ki eşime iyi ki dedik yani, dedik ki kendinizin cins özelliklerini yazacaksınız dedik. Gitmiş hem kocasını yazmış hem donla uyuduğunu yazmış. Hem onu yazmış hem öbür türlü yazmış. Dur bakayım çalıyor mu telefon? Ha çalıyor evet.
4: Bu da diyor ki eşime
0: alo.
5: Efendim.
0: Abla bizi bu kadar özelinize sokmasaydınız ya.
5: Yapacak bir şey yok. En cins özelliğimiz bu.
0: Ama bak bir şey söyleyeceğim size. Yani bir de spama da düşmüşsünüz. Adınız ne sizin?
5: Esra.
0: Ya, samimi mi? Sizle istediğim gibi konuşabilir miyim?
5: Tabii lütfen.
0: Bak yemin ederim abla çekilecek dert değilsin. Niye biliyor musun? Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20'den sonrasını saymayayım. Sence neyi saydım Esra abla ben?
5: Neyi saydın?
0: Neyi saydım ya? Sen biliyorsun neyi saydım. Bırak şimdi. Neyi saydım sence?
5: Şu anda yoldayım. Çok dinleyemedim sizi.
0: Bize göndermiş olduğun mesaj sayısını saydım. Aynı mesajı.
5: Evet evet. Çok fazla yazdım arka arkaya.
0: Neden?
5: Beni de okuyun diye.
0: Ama hani aynı dakikada 3'ten fazla yazınca sistem saldırıyor diyor, sizi spam'a alıyor ya, ben sizi spam'dan çıkartmaktan yazınızı okuyamıyorum yengem ya.
6: Aa tamam.
0: Bunu bir de elinizle yazıyor musunuz, devamlı kopyala yapıştır mı yapıyorsunuz?
6: Yok canım, kopyala yapıştır.
0: Der, senle kim uğraşacak o kadar diyorsun değil mi bana?
6: Tabii canım.
0: Tabii canım diyor. Nereye gidiyorsunuz?
7: Abi o benim taktiğimdi biliyor musun abi o ya?
0: Abi ben geceleri donla uyuyan adamla konuşmam, kusura bakmayın.
7: Yapma.
0: Sizin en abi, cins özelliğiniz yani koskoca evlilikte yengenin şikayetçi olduğu tek şey, en cins özelliğiniz eliniz donunuzla uyumanızmış efendim.
7: Abi ne bileyim yani elim aslında donumda, yataktan ziyade mesela televizyon falan izliyoruz ya, böyle köşe koltukta atıyorum kendimi.
0: Ya bu kadar anlatmayın arkadaş isterseniz. Yani isterseniz bu kadar, yani bir donun rengi kaldı ya, söylemedim vallahi bak. Yani...
7: Abi ne bileyim. Abi onun rengi çok, bir sürü rengi var. Hangisi sayın?
0: Adam işte. Neyse yapmayacağım. Yenge yanında o şakaları yapma. Aklıma bir sürü şaka tamam, geldi. Unutmam tamam. Lazım şu an. Unutmam lazım. Nereye gidiyorsunuz acaba?
7: Fethiye'ye gidiyoruz.
0: İkiniz misiniz bir tek?
7: İkimiziz. Bir de köpüşümüz var bir tane.
0: Köpüşünüz var. Çocuk var mı sizde?
7: İşte çocuk o.
0: Anladım. Ne kadarlık evlisiniz?
7: 10 yılı geçtik.
0: 10 yılı. Eve gidince uyuma artık sen de bir zahmet.
7: Vallahi abi öyle gözüküyor.
0: Uyuma yani. Yenge ben anladım. Yenge aklıyor. Serdar eve gelir gelmez uyuyor. Ben ne yapayım ya?
7: Hep eli orada uyuyoruz.
0: Anlıyorum. Bir alayım hanımefendiye, alayım bir telefonu. Size zahmet.
6: Evet. Duyuyoruz
0: sizi. Hanımefendi sonuna kadar haklısınız Allah. Ben söyleyeyim yani. Böyle bir adamla. Ben olsam ben de tatile giderim. Bu eve gelince uyusun boş ver. Ne yapacağım bunun evde? Evet ne yapacağım bunun evde? Fethiye'ye mi gidiyorsunuz tatile?
6: Evet Fethiye'ye gidiyoruz. Şu anda yoldayız.
0: Var mı bildiğiniz bir yer, yoksa oraya gidince falan mı bakılacak?
6: Yok ayarladık.
0: Ayarladınız bir yer.
6: Evet.
0: Anladım. Ne otel falan, nasıl bir şey?
6: Yok villa ayarladık. Oraya gidiyoruz. Her sene hep aynı yere gideriz.
0: Adam daha rahat uyur diyorsun. Adam da. Neyse en azından şortu mayosu falan var üzerinde. Hep aynı donu görmeyeceksin bari, o var.
6: Evet
0: yani.
6: Çok şükür.
0: Yani ne kadar kalacaksınız orada?
6: 7 gün.
0: 7 gün. Nereden gidiyorsunuz şeye, Fethiye'ye?
6: İstanbul'dan.
0: Neresinden İstanbul'un?
6: Ümraniye.
0: Ümraniye'den. 7 gün oradasınız. İş güç evet. İzinler alındı herhalde değil mi?
6: Efendim?
0: İş güç izinler alındı herhalde.
6: Evet izinler ayarlanıldı. Hemen yola çıkıldı.
0: Anladım efendim. Hemen yola çıkıldı. Tamamdır. Peki. Orada bekleyen var mı sizi, yoksa siz iki başınıza mısınız?
6: Yok aileyle gidiyoruz.
0: Aileyle.
6: Evet.
0: Enişte saymadı.
6: İki arabayız yani.
0: Enişte hiç onları saymadı. Onlar arkada şey, tır dorsesi gibi davranıyor bir arabaya.
6: Sesiniz çok gidip geldi.
0: Enişte o arabayı saymadı diyorum. Arkadaki arabada sevmediği birileri var galiba. Kim onlar?
6: Bacanağı var, bacanağı.
0: O yüksek ihtimal içinden şey diyordu mesela. Ulan burada da yapıştı herif ya.
7: Abi hoparlördesin duyuyorum da aslan bacanak ya. Bacanağı seviyoruz da boşluğuma geldi saymadı.
0: Anladım. Yüksek ihtimal villanın parası bacanağın IBAN'dan gönderildi.
7: Abi sponsor o ya.
0: He aslan bacanağı.
7: Aslan bacanak ya. Niye kaydedeyim aslan bacanak?
0: Aslan bacanak. Bacanak ne iş yapıyor?
7: Bacanak abi taksici o da.
0: Taksici mi?
7: Evet, plaka sahibi.
0: Anladım. Ha plaka. Aa, dolandırıcı diyeceksin diye ödüm koptu biliyor musun ya?
7: Yok.
0: Allah. Esra Hanım.
6: Efendim.
0: Bir dakika, önce sizi şimdi spamdan çıkartacağım. Ondan sonra da arkadaşlarım sizi arayacaklar. Size bir adet milli takım tişörtü gönderecekler. Tamam mı?
6: Tamam.
7: Oo, çok teşekkür ederim.
6: Çok teşekkür ederim.
0: Yalnız şöyle, siz 150 bin kere aynı mesajı yazdığınız için sistem gerçekten sizi engellemiş gibi bir şey şu an. Sizi bulamıyorum, göremiyorum. Numaranızı burada işaretlemem lazım. Kapattıktan sonra bana aynı bu numaradan bir şey yazarsanız ben hemen işaretleyeyim, yoksa size tişört gönderemem. Tamam mı?
6: Tamam Serdar Bey, tamam.
0: Kapatınca yazın bana. Hadi iyi yolculuklar, iyi tatiller. Görüşürüz. Yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağ olun. Teşekkürler. Adam tatil bedava ya, ne diyeceğini şaşırmış. Bana iyi tatiller diyor, duydun mu? Karımla gidiyoruz. Gözümüzden yaş geldi gülmekten. Bizi arayıp yayına bağlar mısınız? Şimdi gözden yaş geldi. Bu nasıl bahane ya? Serdar. Valla. Serdar ya. Apandisitimde taş çıktı. Beni yayına bağla be. Falan. Bu nasıl bahane ya? Gözümden yaş geldi, yayına bağlar mısın? Olmaz, cins bir özellik yazacaksın. Konumuz o sevgili dinleyenler. Herkes bana cins bir özelliğini yazacak. 0-536-901-8902 0-536-901-8902 Onun bunun şunun cins özellikleri değil. Onun bunun

şunun cins özellikleri değil. Kendine ait, kendinin bir cins özelliğini yazacaksın. Kendinin bir cins özelliğini yazacaksın. Sevgili dinleyen. 536 901 8902 0536 901 8902 sevgili dinleyenler. Evet, az önce konuşmuş olduğum çift hadi sizi bekliyorum, ara vereceğim, hadi sizi bekliyorum, tişört için sizi işaretlemem lazım yoksa tişört gönderemem. Az önce konuştum, adını vallahi unuttum ya. Fethiye mi gidiyordunuz? Ha, Fethiye giden. Fethiye giden çift, yazın bana hadi sizi işaretlemem lazım. Dediğim gibi yoksa veremem, yoksa tişört veremem. Buyurun, bekliyorum sizi. Ara vereceğim, sizi bekliyorum. Bize iyi tatiller demedin Serdar Bey. Kıskandım. Aa işte, hadi buyur. Bu değil konuştuğumuz konu.

0: Evet, bir saat başı arası sevgili dinleyenler, sonra geleceğiz. 0536 901 89 02. Ver bakalım arayı.
1: Sarıyer Kola'nın sunduğu Serdar Gökalp ve Serdar yayında devam edecek.

hakikaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, aynı yere geleceğiz. Ya ben şimdi ne diyorum ki? Yani bu esas tütün meselesi. Tütün masrafı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba...

damacı. Bindik bir alamacı, keder yok sıyamacı. Sen de oynayıverirken. Bindik bir alamacı, keder yok sıyamacı.

0: önce davet verdim. 10 kişi falandık evde.
1: Davet vermek ne güzel bir şey değil mi? Yıllarca imrendiğim şeylerden biri davet vermek. Neyle mesela davet konuşmanız verdim. Şöyle mi oldu? Hanımefendi öfte. İyi akşamlar. Köşkün arka bahçesinde verdiğim davete bekliyorum sizi. Pis fakirler.
2: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

En cins özelliğim beni arayanların telefonunu açmıyorum. Sonra kendim geri dönüyorum demişim. Cinsmiş harbiden. Kocam uyurken horluyor diye bütün gece onu tekmeleyip burnunu sıkıyorum. Kocasını çekip böyle kaydedip WhatsApp gruplarından gönderenler var. Söyleyeyim. Çok fena eleştirme huyum var. Bak hemen altında. Serdar Bey, benim eşim beni eleştirdiği zaman küsüyor ve konuşmuyorum. Birinde çok fena eleştirme huyu. Biri eleştirildiği zaman

Abi bir ortamda sohbete kendimi vermiyorum. Dinlenmiş gibi mimikler yapıyorum. Sarmıyor. Tam sohbet biterken ne olmuş ne olmuş diye başa sardırıyorum. Bir de iş yerinde ortak klasörde çalıştığımız dosyaların baş harflerini büyük yapıp değiştiriyorum. Düzensizlik görünce şekerim düşüyor. Cinslik olur mu bilmem.

22 gün önce cinsliğimi tarafınızdan tespit etmiştik. Tişörtüm geldi, teşekkürler. Bu arada Sarıyer kolalarımızı evde afiyetle içtik. Dükkanda satmadım. Estağfurullah Hidayet abi. Ha Hidayet abi, Taksim'de büfesi olan değil mi? Evet, tamam.

Serdar merhaba. Engin bilgilerine dayanarak bir soru sor. Estağfurullah. Gaz verme. Kesin bir şey oldu. Ne oldu? Ne engin bilgisi? Hayırdır? Hayırdır? Oyun konsolu alacağım. CD'li versiyonunu mu alayım? Dijital versiyonunu mu alayım? Bu engin bilgi bu mu? Ben de bir şey oldu zannettim. Abi bilmiyorum, ihtiyacına göre. Ben şöyle söyleyeyim. Ben CD'li versiyonunu tercih ettim. Bendeki CD'li. Çünkü oyun konsolu 5 ya hani bu. CD'li versiyonunda bunu çoğu kimse bilmiyor. İnsanlar hep şey diyor mesela. Abi CD'li versiyonunu al. Çünkü şey de yapabiliyorsun işte. Fiziki böyle kutulu oyun alıp oynayabiliyorsun. Oynadıktan sonra satabiliyorsun falan. Bu artı bir mesela, hani kutulu oyun alabilirsin. Bir koleksiyon gibi bir şey yapıyorsan. Ben sana çoğu kişinin bilmediği bir şey söyleyeyim. Oyun konsolu 5'i alırsan, CD'li olarak alırsan, oyun konsolu 4'ün CD'li oyunlarını onda oynayabiliyorsun. Benim tercih etmemin sebebi buydu. Haberin olsun. Bu bilgiyi de çoğu kişiden duyamazsın, söyleyeyim. CD'lisi, 5'in CD'lisini alırsan 4'ün oyunlarını da oynayabiliyorsun. Bende de birçok 4 oyunu olduğu için ben alırken öyle tercih etmiştim. Yani CD'li tercih etmiştim. Yine de sizin tercihinize göre.

CD yakında kalkıyor, dijital olacakmış. CD'li versiyon ilk versiyon zaten, şu anda da olmayabilir. Bir de kalkıp kalkmaması çok şey değil, önemli değil benim için. Bende birçok 4 oyunu var. Hani kalksa da var bende, kalkmasa da var. CD'li versiyonuyla 4 oyununu oynayabiliyorum. Benim tercih sebebim buydu. Yoksa zaten bundan sonrakinde hiç CD olmaz. Hani CD girişi olmaz hiç galiba. Kırmak da zor değil. Sabır taşı bizim ömür boyunca. Abi sayılır mı bilmem. Birisi bana yap deyince yapacaksam da yapmıyorum. Birisi bana kötü olmuş yapma diyorsa, o benim kafama yatmıyorsa bir yapacağıma beş yapıyorum.

çok evhamlıyım. Hayatı kendime ve çevremdekilere de zehir ediyorum. En cins özelliğim, arabanın ön kol doyamasına kimse kolunu koymasın diye hemen kolumu koyarım. O bende uçakta oluyor. Hani oturuyorsun, tam kolunu dayayacaksın, yanındaki adam dayamış ya kolu. Çeker çekmez ben dayıyorum hemen.

Bizim tişört ne zaman gelir? Abi cumadan cumaya bildiriliyor kazananlar. Mesela bugün kazandıysan tişört, seni ta haftaya cumaya bildireceğiz. Bilgin olsun. Ben yine böyle Alem FM danışma hattı gibi vereyim bilgiyi. Hani düne kadar kazananlar bugün bildirildi. Ama bugün kazandıysan önümüzdeki hafta cuma bildirilir artık. Hani biz öyle bir şey söyledim ben bizim ekiptekilere. Cuma gününden cuma gününe Sarıyer Kola tarafına biz kazananları bildiriyoruz. Öyle her gün 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi bildireceğimizi cuma günü toplu halde bildiriyoruz. Cumadan cumaya bu sebeple mesela bugün cuma mesela kazandıysan haftaya cumaya kadar zaten bildirilme şansı yok yani. Biz haftada bir kere bildiriyoruz, bilginiz olsun. Olur olmaz herkese yardım etme hastalığım var. Hüseyin, birini işaretliyorum Allah aşkına, şu çocuğa bir yardımcı ol. Aramışız açmamış, adresi kendi göndermiş, o adrese değil bu adrese gönderin diyor. Orada anam var almaz, burada babaanneme gitmesin filan. Hani Hüseyin'cim belli ki...

Biz uğraşacağız bari, ben yayındayken değil sen yayın arkasında uğraş, olur mu? Ne olur, size zahmet. Size zahmet Hüseyin Bey. İşaretledim birini bak. Selin galiba çocuğun adı. Selin değil mi? Evet. Annesine de rica ediyorum telefonu alsın çocuğun elinden artık. Alanya'ya tatile gideceğim. Bana bir rota mı çizsek demiş efendim. Asla. Bilerek mi yapıyorsunuz? Burada çalışan adamım ben. Gidemediğim tatilin rotasını sana ben şimdi nasıl çizeyim? Aşk olsun yani.

0: Tamam Hüseyin aldı. Tamam Hüseyin abinin adı. Çocuk sevindi bak. Estağfurullah. Selin galiba değil mi? Evet estağfurullah Selin tamam. Ama şey telefonu şarja tak Selin. Çünkü devamlı spamdasın yani. İnsan böyle işte bozuldum gel yaşışırmadım kim bilirsin. Serdar merhaba. En cins özelliğim yemekte biri ağzını şafırdattığı zaman o sofrada oturamıyorum. Yiyemiyorum o yemeği. Yaşı büyükte belirli bir yaşın üstünde geğirmek çok normalmiş gibi geliyor yani. Hani geğirmek belirli bir yaşın üstüne. Mesela kaç yaşımı söylemeyeyim hepsini karşıma almayayım da belirli bir yaş. Yemek yiyorsun mesela böyle. Vay abi ne yapayım.
1: Estağfurullah.
0: Bir daha. Normal yemeğe devam ediliyor yani sonra.

Merhaba. Eve gelince çoraplarımı çıkarır çıkarmaz yıkamak yerine parmak aralarını ellerimle yani bir de şey yazmış, galiba beğenmediniz cins özelliğimi, bir de benimle ilgilenseniz, yoksa İstanbul civarı cins özelliği olanlarla mı ilgilen? Tabii o mübarek adam ya bu, benim okuduğum mesajlardan kimin nerede oturduğunu biliyor zaten. Bence yani cinsliğini ispat etmeye gerek yok harbiden, yani neyse. Ayağını elleriyle karıştırdıktan sonra kendinden tiksinip yıkanıyormuş da abi. Ya da abla, bilmiyorum. İnşallah abidir, abla değildir. Abi misiniz, abla mısınız? Cinsiniz, o ayrı. Ama cinsiyetinizi bilemedim ben. Onu bilemedim.

37 yaşındayım. En büyük zevklerimden bir tanesi gece eve gelince oyun konsolumda oyun oynamak. Bu aralar God of War'a sardım. Cinsiyim de şu, oynadığım oyunda beni zorlayan bir adam varsa lan sen kimsin deyip oyunu yeniden başlatıp ağzını burnunu kırarcasına girişiyorum. Adam bana bir kere bile vursa oyunu yeniden başlatıyorum demiş. Yani. Dündarmış abi. Az önce ayakları karıştıran abine dündarmış. İyi ki kadın çıkmadın biliyor musun? Vallahi kadınlara bakış açımı değiştirirdin. Harbiden iyi ki kadın çıkmadın yani. Vallahi.

Simetri takıntım yok. Ama yerdeki halılar kaydı mı? Söyleniyorum. İki oğlum ve eşime. Seviyorum demeler. Saçlarım hep boynunda. Hay ne güzel kareler. Serdar abi, sağ çorabımla sol çorabımı karıştırmam. Hep aynı tarafı giymem gerekiyor. İşte cinslik budur. İşte budur cinslik yani. Ayakkabı mağazasında giydiğim ayakkabıyı daha önce kimler giydi? Aha işte bak bir bu benden. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ya söylemeyeceğim boşver. Sizin dilinize düşemem ben şu an. Ben de ayakkabı mağazasıyla alakalı bende bir cinslik var. Ama anlatmayacağım. Vallahi düşemem dilinize yani ben. Bunu sararsınız çünkü.

çok ön yargılıyım. Evim hariç hiçbir yerde büyük. Tuvalet ihtiyacımı karşılayamam. Sesini ayarlayabildiğim her türlü cihazın ses seviyesini çift haneli sayıya ayarlamak demiş efendim. Markete gitmeden önce alacağım ne olursa olsun o şeyi kafamda bunu alacağım diye kurarım. Bir de gidip onu yerinde bulamazsam kim aldıysa içimden sülalesine kadar selam söylerim. Küfür falan yazmış buraya, okuyamıyorum tamam mı? Tövbe yarabbim, inşallah kullanmaya nasip olmasın falan, bütün hıncımı çıkartır. Ama bu haksız yere yani, döner dolaşır. Hani benden duymuş olmayın ama bu cinslik değil, saçmalık hanımefendiciğim bu. Söyleyeyim. Yapmayın bence. Bana yine de boş ver, iyisini siz bilirsiniz. Biriyle tokalaşınca Allah kahretsin yine elim pislendi deyip el yıkamak. Tuvaletten çıkar çıkmaz ıslak elle el uzatanlar var ya böyle hani. Hani adam tuvaletten çıkmıyor. Bazı kiminde de illa öpeceğim hastalığı var. İlla öpeceğim. Daha geçen gün geldi başıma. Hani yeğenimin arkadaşı, tanıyorum da çocuğu. Böyle kan ter içindeyiz ikimiz de ama. Hava çok sıcak. Ben de bilerek böyle bir yer var. Oradan böyle yürüdüm. Yokuş var dedim, zorlayayım birazcık. Birazcık dedim ter atayım. Yürüdüm. Kan ter içindeyim ama. O da öyle, kan ter içinde. Yeğenle karşılaştık. Onunla böyle yumruk tokuşturduk. Abi ne haber dedi. Oğlum terliyim dedim. Bir şey olmaz abi ya dedi. Oğlum bana olur. Bizde maalesef böyle bir şey var. Mesela sana göre bir şey yoksa kimseye göre bir şey yoktur. Allah aşkına ayakkabıdaki cinsliği anlat. Acaba benimkiyle aynı mı? Aynıysa söyleyeceğim de. Yok şey yapmaz. Dilinize düşemem. Dilinize düşemem. Her şeyi yıkarım. Kavun, karpuz, yumurta, peynir vesaire. Her şeye muhalefetim. Seni ham yapar bu zilliler. Yeni aldığım bağcıklı her ayakkabını giymeden önce mutlaka soldakini sağa, sağdakini sola takar, bağcıkların yerini değiştirir, öyle kullanırım. En cins özelliğim. Mağazadan aldığım kıyafetleri sadece evde duştan önce denerim. Beğenmezsem gidip iade

Tahmin edeyim, ayakkabıcıdaki ayakkabıları siliyorsun. Kendi ayakkabıma el sürmem ben. Oradaki ayakkabıları niye sileyim? Yok yok. Başka bir şey tahmin edemezsin. Tahmin edemezsin. Benim söylemem lazım. Onu da söylemem. Büyük boy çikolatalar olur ya hani kahvaltılık 3 kilo falan. Bir kere de yiyebiliyorum. Tutamıyorum kendimi çikolata. Ay ay ay.

Selam, voleybola başlayabildim. 17 yaşındayım. Sizce geç mi? Vallahi ne bileyim, voleyboldan anlayan birine sormanız lazım. Madem voleybol dediniz, sultanlarımıza da selam ederim. Çin maçında başarılar dilerim kendilerine. Başarılar. Ama 17 yaş voleybol için geç mi, erken mi bilemem. Voleybol, hani onunla ilgilenen birisine sormanız lazım. Başka şuradan dur bakalım. Dur bakayım. Bir numara üstü var mı diye depodan getirtiyorsun demiş efendim. Yok. Hayır. Ayağına poşet bir şey geçirip mi ayakkabı deniyorsun abi? Söyle söz dalga geçmeyeceğiz. Olmaz. Olmaz. Olmaz. Ha, söylemem. Bazen depodan istiyorum. Belki denenmiştir diye demiş efendim. Oh, hayır. Ben söyleyeyim, sizin dilinize düşemem sevgili dinleyenlerim. Ben bunu yapamam yani. Neyse, tamam, konu kapandı benim için. Ben konu söylemeyeceğim. Söylemek istemiyorum. Söylemeyeceğim. Program benim değil mi? Söylemeyeceğim. Bana ne? Şimdi size bir şarkı çalacağım. Bu bizim emoji şarkımız. Bu köşeye daha önce hiç katılmamış olan varsa, olayımız şu. Ben size bir şarkı çalıyorum. Bu şarkının karşılığında bana sadece bir emoji gönderiyorsunuz. Değerli dinleyenlerim. Ateş olur. Beğendim olur, beğenmedim olur, o olur, bu olur, şu olur. Bana sadece bir emoji gönderiyorsunuz. Sizden rica ediyorum, yazı yazmıyorsunuz. Sadece WhatsApp'tan bana bir emoji gönderiyorsunuz. Şarkıyı dinlerken ya da işte şarkıyı duyduktan sonra. Ben de hedefi kaçtan vurduğumu anlamaya çalışıyorum sizin göndermiş olduğunuz emojilerle. 0536 901 8902, 0536 901 8902. Dediğim gibi sadece emoji. Sevgili dinleyenler, sadece emoji. Tamam mı? Size zahmet, yazı değil. Yazı göndermiyorsunuz. Yani yazılı bir şey yok. Sadece emoji. 0536 901 8902. Hazırsanız haftanın son emoji şarkısı işte radyonuzda. Buyurun bakalım.

Evet, emojiden baktığım kadarıyla, yani anladığım kadarıyla ben şeyden yani 12'den vurmuşum yani. Sağ olun, teşekkür ederim. Thank you very much. Sağ olun. Teşekkürler. Sayın dinleyenler, teşekkürler.

Mevzu biter ben gider. Cumartesi pazar yayında görüşemiyoruz. Sosyal medyada takipleşelim, görüşelim. Twitter Serdar Gökalp, Instagram Serdar Gökalp, YouTube Serdar Gökalp. Her yerde kısacası Serdar Gökalp. Bu arada her pazar yeni şaka vardı biliyorsunuz. Bu pazar Bileş diye yeni bir şaka şey yapıyoruz, yani yayınlamıyoruz bu pazar değerli dinleyenler. O da yani geçen gün yaptım açıklamasını. Bizim YouTube'çular, YouTube'çu diyor, tüpçü gibi oluyor değil mi? Bizim YouTube'çular bu hafta yüklem abi şu, bundan önce yükledik de çok yeni çünkü daha bir şey, onlar da seyredilsin dedi. Tamam dedim, seyredilmelerden de çok memnunuz, sağ olun, çok teşekkür ediyoruz değerli dinleyenler. Hakikaten de öyle, şöyle bir baktığın zaman mesela en eskisi şey, özür dilerim, en yenisi 5 gün önce, öbürküsü 12 gün önce, bir tanesi 2 hafta önce. Hadi 2 hafta öncekini bırak, daha çok yeni 2 tane şaka var. 12 gün önce eklemiş eklediğimiz yönetici şakası, 5 gün önce eklediğimiz o şimdi asker şakası. Hani bu demek oluyor ki önümüzdeki pazar gününe kadar bu şakalar var. Haberiniz olsun. YouTube Serdar Gökalp. YouTube Serdar Gökalp. Tüm telefon şakalarımı orada bulabilirsiniz. YouTube Serdar Gökalp. Sevgili dinleyenler, haydi bakalım. Kahramanmaraş'tayız biliyorsunuz, onu da hatırlatayım size. Ayın birinde, hatta komple hatırlatayım. Harika bir enerjisi var, nefis bir atmosferi var. Kahramanmaraş'ın zaten haberi var ama ben yine de duyurayım. Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Fuarı 1 ile 31 Ağustos. Sonra da üçümüz aynı sahnedeyiz sevgili dinleyenler. Çocukların yayını bittikten sonra üçümüz aynı sahnedeyiz kafamda. Gelecek olan herkesi bekliyoruz değerli dinleyenlerim. 1983 yılından itibaren yapılıyor bu fuar. 2010 yılından sonra bir süre yapılamadı değerli arkadaşlar. Sonra 2024 yılında tekrar kapılarını açtı, yapılmaya başlandı fuarımız. Hepinizi fuara bekliyoruz. Ağustos'ta 16'dan gece saat 1'e kadar Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesindeki Kafum'a gidebilirsiniz değerli dinleyenler. Ayın 1'inde bendeniz Serdar Gökalp, sevgili kardeşim Fatih Yıldırım, değerli kardeşim Umut Bezgin sizleri orada bekliyor olacağız değerli dinleyenler. Haberiniz olsun. Her yerden Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM, her yerde alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenler. Pazartesi önce saat 16'da, sonra gece 22'de radyonuz Alem FM'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Oyuncular varsa bu hafta sonu birazcık oyun piyasasına düşmeyi düşünüyorum. Gerek Epic'ten gerek Steam'den ortak oynadığımız oyunlar varsa, benim için dinleyiciyle oynamak ayrı bir lezzet, ayrı bir keyif oluyor. Tüm oyun platformlarında, işte PlayStation Network'te de, Steam'de de, Epic'te de kullanıcı adım aynı. Ben şimdi tek tek eklemeyeyim hepinizi, hak verirseniz ki. Beni eklerseniz, denk gelirsek aynı oyunlardan oynarız. SisGex, Samsun, İstanbul, Samsun, Giresun, Edirne, sonu da X harfi. SisGex, eklerseniz, denk gelirsek, bu hafta sonu öyle bir boşluğum var. Oyun dünyasına kaybolmayı düşünüyorum. Güzel kızlar eklesin. Eskiden öyle diyor, MSN verip öyle diyor. Şaka olarak öyle diyordu. Yine hep erkekler ekliyordu ama. Önce saat 16, sonra gece 22'de pazartesi günü görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ben gerisini hallederim. Yağışla alakalı uyarılar var. Bazı yerlerde sıcaklığın düşmesiyle alakalı ciddi uyarılar var. Yağışla alakalı ciddi uyarılar var. Kendinize dikkat edin değerli dinleyenlerim. Pazartesine kadar, pazartesinden sonrası bende. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemefem.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar Yayın'dayız sundu.